0: neticede tabii.
1: Bugün seyircilerimizin biraz gönlünü kor ediyoruz sanırım. Sıradaki parça da biraz
0: yangın yeri.
1: Onunla yangın
0: bildiğin yangın yeri. Yani, evet.
2: Yine sevdiği bir yere geldik ama şimdi yine
0: Ferdi Baba'ya geldik.
2: Tabii.
0: Ferdi Baba'yı okuruz, severiz.
2: Severiz, okuruz.
0: Ferdi Tayfur'un şöyle çok güzel eserleri var. Hepsi birbirinden güzel.

0: Türkülerimizin hepsinin bir hikayesi var, bir yaşanmışlığı var. Diyarbakır'da yaşanmış bir olaydan esinlenerek ben derledim bu türkümüzü. Getirdim. Kaynak kişi Celal Sevimli'ydi. Oradan aldım. Evet, TRT'mize getirdik. Ve onun bir filmini de çektik ama...
1: Siz üç film çekmişsiniz Bedri abi. Bir tane de değil.
0: Dördüncü işte Sudan Suzi.
1: Ha bu, o da dördüncü oldu. Dördüncü özür dilerim. Ben üç biliyordum.
0: Dördüncü oldu, evet.
1: Çok güzel. Ne
0: ondan
1: güzel.
0: Sonra işte bu pandemi falan işin içine girince... yayınlanmadı. Hala böyle hazırda duruyor ama inşallah.
1: İnşallah.
0: Vizyona girecek.
1: İnşallah. Efendim alkışlar Bedri abimiz. Bedri. Bedri senin büyüğümüz için olsun. Kardeş. Çağırdım ben o yana. Yer uykudan uyana.
2: Aynen abi.
1: Bir baktı diyor, bir bakmadı. Başı neydi diyor o yana.
2: Gene Tuncay abi, Diyarbakır halk müziğine ve Diyarbakır folklorine çok büyük emekleri geçmiş. Aynı Bedri abi gibi her zaman eli üstümüzde ve çok kıymetli olan İzzet Altınmeşe abimizin de Bedri abi gibi Diyarbakır müziğine çok büyük emekleri var.
1: Efendim.
2: İzzet abinin de buradan ellerinden öpüyoruz. Selam gönderiyorum. Ona ait, onun evet. Kaynaklık ettiği bir türkü. TRT repertuarına da giren bir türkü olduğu için seslendirmek istedim müsaaden olursa.
1: Bu da afırla babam, zevkle. Alkışlar Gürsoy Babaoğlu için efendim.

0: teşekkür ederim. Sağ olun. Gürsoy, var olasın Gürsoy. Nasıl keyifli, olun. Nasıl güzel bir türkü.
1: Evet abi, biraz kendi içinde de lirik güzel bir türkü. Ben de severek icra ediyorum.
0: Eyvallah.
1: Eyvallah, var olasın. Eyvallah.
2: Ağzına yüreğine sağlık.
1: Teşekkür ederim hocam. Sağ olun.
0: Bir ceketi.

0: Evet, çok teşekkür ederim.
1: Şereftir benim için. Sağ ol. Ben sizlere teşekkür ederim ki davet ettiniz beni buralara kadar.
0: Ya ne demek, keyif oldu.
1: Her zaman.
0: Alkışlar Bedrail senin için. Efendim, Emi çok teşekkür ediyoruz. Sesiniz, yüreğiniz var olsun.
1: Ben
0: Yusuf'a
1: sizlere
0: çok teşekkür ediyoruz.
2: Abi biz teşekkür ederiz.
0: Gönlünüze, yüreğinize şey sağlık için olsun. Ayaklarınıza sağlık. Ömrünüze bereket olsun.
2: Senin
0: bunu saymayız. Bir daha bekleriz.
1: İnşallah. Hep birlikte olsun.
2: Her zaman.
0: Efendim sizlere Erzurum'dan seslendik. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan doğudan seslerle. Bir sonraki programımıza değin. Yayında, yapımda emeği geçen herkes adına çok teşekkürler ediyoruz. Gündüz türküler kadar güzel, keyifli olsun diyoruz. Sizlerin de ömrünüze bereket olsun. Çok teşekkürler ediyoruz. Ve helal.

0: Volkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Halim uyan, uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

Ben Audrey Wozniak. Texaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum. Ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

0: Diyarbakır tarihi bir kavşak noktası olması nedeniyle yüzyıllar öncesine dayanan müzik gelenekleriyle son derece zengindir. Tarihsel olarak Diyarbakır müziğinin büyük bir kısmı çeşitli makamlar ve kompozisyon biçimleri kullanılarak bestelenmiştir. Aynı zamanda müzikal meclislerinde icra edilen ağıt, eğlence ve oyun havaları gibi müziklerin yanı sıra bölgenin tarihi kültürü çeşitliliği ve tekke ve dergelerin önemli etkisi zengin bir dini müzik repertuarı ortaya çıkarmıştır. Diyarbakır müziğinin mirası ve özellikle bu müzikal gelenekte cümbüşün önemli rolü hakkında daha fazla bilgi edinmek için Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda görevli müzisyen olan Daver Alyamaç'ı ziyaret ettim.
1: Evet Daver Bey, Türkiye Dinliyorum programı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz memleketimize.
1: Hoş buldum.
2: Çok
1: ben ilk kez Diyarbakır'a geliyorum.
2: Beğendiniz inşallah.
1: Ben çok beğendim.
2: Çok
1: daha da vakit geçirmek.
2: Çok sıcaktır. Havalar da sıcak, insanları da sıcak.
1: Biraz benim memleketimi hatırlatıyor. Ben Texaslıyım. O yüzden bu 40'lı 50'li yazları. Kendinizi biraz tanıtır mısınız?
2: Efendim ben 1978 Diyarbakır doğumluyum. İlk orta lise öğrenimi zaten burada tamamladım. Üniversiteye gitmedim. Daha doğrusu gitme gereği duymadım. Çünkü o yıllarda TRT Gençlik Korosu'ndaydım. Çok güzel eğitim aldık orada. 10 yıl kadar TRT'de akit olarak çalıştım. Ondan sonra da Kültür Bakanlığı'nın açmış olduğu sınavda Devlet Korosu'na girdim. Şu anda Kültür Bakanlığı Devlet Korosu'nda UT sanatçısıyım. UT ve cümbüş sanatçısıyım.
1: Birazdan sohbetimizi devam ettirmek
2: tabii
1: istiyorum
2: ki.
1: Ama birlikte bir şey çalsak
2: tabii
1: nasıl
2: ki,
1: olur?
2: Tabii ki
1: ne
2: olur.
1: Çalalım?
2: O zaman birlikte bir Diyarbakır peşevi çalalım.
1: Evet, tam bir başlangıç olur.
2: Bir başlangıç.

0: Emeklerinize sağlık. Çok güzel oldu.
1: Kalarınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Çok Diyarbakır Peşrev. Ben aslında Türk sanat müziği daha çok tanıdığım için ben Peşrevlerle çok aşinayım. Nasıl ortamlarda bu mesela Diyarbakır Peşrev çalınır?
0: Yani bu meşyerde çalınır daha doğrusu. Böyle hani piyasa tabir ettiğimiz ortamlarda değil de konser gibi, oturak alemi gibi fasıllarda çalınan bir şey. Üzerine eserler icra edilir. Bunu bir başlangıç olarak kabul ediyoruz.
1: Tabii.
0: Giriş.
1: Evet, bir müzik dinleme, evet. Mutlular sohbet.
0: Dilerseniz böyle bir seslendirme de çalışayım. Sen daha çok enstrümantal bilgilendirmek istiyordun. Daha da harman oldu mu diyelim.
1: Çok güzel.
0: Öyle bir başlayalım.
1: İzninizle sizi eşlik etmeye çalışıyorum.
0: Çok sevindim. Onu diyecektim, ağzından aldınız.
1: Hadi deneyelim.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bu da orijinal Celal Güzel Ses'in Pınar'a okuduğu şekilde seslendirmeye çalıştım.
0: Divan'ın örneği sunacağım bize söylediniz.
1: Evet.
0: Nasıl bir...
1: Yani bir İbrahim'i Divan dediğimiz mesela Silmedin Gözyaşımı.
0: Çok güzel olur.
1: Sonra beraber bir hareketli çalacağız ama.
0: Yine... Hadi ben önce
1: Şimdi...
0: bir Divan, İbrahim'i Divan'la başlarız. Sizi dinliyorum.

Ça m'a pas noyé en dördün için yanmadadır.

0: Ağzınıza, ellerinize
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ediyorum. Bu
0: Çok
1: da böyle
0: sağ
1: üç
0: olun.
1: kademeli dediğimiz zemin, orta ve meyan dediğimiz üç eserli böyle divan şeklinde. Tabi ustalarımız okudu. Biz de onlardan dinledik. Okumaya çalıştık.
0: Hadi
1: İnşallah.
0: sizin dinledim. Çok
1: Çok teşekkür
0: mutlu oldum.
1: ederim. Divan
0: Ağzınıza
1: örneği
0: sağlık.
1: işte.
0: O zaman hangi eser
1: O
0: çalıyoruz?
1: zaman yine Celal Cezesi'nin odasına vardım. Olur mu böyle? Türküsünü beraber icra etmeye çalışalım.
0: Çok güzel olur.

0: Ağzınıza,
1: Çok teşekkür
0: ellerinize
1: ederim.
0: sağlık.
1: Sizin de emeğinize, elinize sağlık.
0: Peki sizden bir eser daha gelir mi acaba? Dinleyebilir miyim?
1: O zaman birkaç hareketi okuduk. Küçük bir yine bir Celal'den Uzun Hava diyelim.
0: Harika olur.
1: Çünkü Cümbüş'le çıktığımız için onu örneklendirmeye
0: Evet.
1: çalışıyorum. Diyarbakırlı olsun diyorum. Ve Diyarbakır deyince de aklımıza Celal Yüce Ses geliyor. Yine oradan küçük bir Hüseyin'i makamında küçük bir örnek vermek istiyorum müsaadenizle.
0: Tabii ki müsaade sizin.

0: Çok kısa bir örnek vereyim. Bu da maya dediğimiz, böyle hani akmersince derler ya, tabiri caizse böyle sokakta yürürken bile böyle elini kulağa koyup çekilen nameler şey. Bu da onlardan bir örnek, maya dediğimiz. Demin divan örneği verdik. Hoyrat, Urfa'da genellikle hoyrat zaten meşk edilir. Bu da bizim Diyarbakır'ın böyle mayası olarak tabirlendirilir.
1: Programı bitirmeden son eseri çalmak ister misiniz?
0: Olur. Ama beraber bir şey çalalım.
1: Olabilir. Neyi çalalım?
0: Hareketli yapalım o zaman.
1: Bence
0: kapanış
1: de.
0: Müziği. Tamam. Mardin kapı şen olur diyelim mi?
1: Olur.

0: Mardin kapıda da oturmuşken en sonunda kapanışımız daha iyi oldu bence.
1: Kesinlikle. Ağzınıza, ellerinize sağlık. Kusurlarıma af olsun.
0: Estağfurullah, estağfurullah olur mu?
1: Çok keyifli oldum sizinle
0: Çok
1: birlikte
0: çok sağ
1: çalmakta.
0: olun, çok teşekkür ediyorum. Devamı dileğiyle diyelim, her zaman bekliyoruz.
1: Kesinlikle tekrar bir dahaki gelişimde görüşmek dileğiyle.
0: İnşallah görüşmek dileğiyle.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal, sen getirdin. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan kırgızların dilinde, komuzun tellerinde, bozkırın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz.
1: Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda, Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde, binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğretim üyeleri değerli hocalarımızla birlikteyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde yani bugünkü programımızı üstatlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz
1: öncelikle
0: çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgızistan'ımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu.
1: Peki, buyurun. Evet. Buyurun.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şey özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok şükür her şeyimiz mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü, görevi
0: Kendi
1: gören bir
0: şehrimizde,
1: üniversitemiz.
0: kendi
1: Evet. Evet,
0: kasabamızda,
1: evet,
0: kendi
1: evet.
0: ilçemizde
1: Evet,
0: gibiyiz
1: evet.
0: diyorsunuz.
1: Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranları
0: Bazen
1: şu
0: gök
1: an
0: gürlüyor, bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra hocam, güzel
1: Buyurun
0: Türkistan der
1: hocam.
0: miyiz? Ne dersiniz?
2: Deriz hocam.
0: Güzel olur
2: Deriz.
0: değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde
1: Evet.
0: Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz de kanun sanatçısınız aynı zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynaklı elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı tasarladığı düşünülüyor akademisyenler tarafından ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: kullanılır.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet, kanunun biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica
0: ederim. Bir de tabii folklor çalışmaları var.
1: Evet.
0: Çok değerli.
1: Şimdi
0: Manas'ın kızları var değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: çok iyi.
1: Üniversitemizi
0: tebrik ediyoruz. İnşallah herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslanbek Aslan abi'den sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: Sizden. Buyurunuz.
2: İnşallah.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Ağzına sağlık Aman abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: Kanka, denemek istersen bak hemen bulabilirim.
1: Arkadaşım bir kere dene dediğinde merak duygun seni bir tuzağa çeker. Bağımlılık da işte tam bu duyguyla başlar.
2: Merak ediyorum ama cesaret edemiyorum.
0: Dene ya, ne olacak bir kere de?
1: Tek sefer kullanım bile beynin fizyolojisini geri dönülemez bir şekilde bozmaya başlar.
3: Necati, Yiğit'i o kadar çağırdım yemeğe gelmedi. Bir odasına kadar gidip kapısını çalsana.
4: Bırak Allah aşkına hanım. Sürekli kafası bilgisayarda, telefonda zaten. Kapısı da sürekli kapalı.
1: Çocuklarınızın odasına kapanması sadece bir ergenlik hali olmayabilir. Aileler çoğu zaman bunu fark ettiğinde artık çok geçtir. Uyuşturucunun sonu felakettir. Asla deneme.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zevk oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Bir Hoş Seda canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Esin Engin. Tango'nun unutulmaz sesi, besteci ve aranjör Esin Engin, 1945'te Sivas'ta doğdu. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan sanatçı, klasik Türk müziği, batı müziği, armoni ve kompozisyon eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu ve İstanbul Belediye Konservatuarı Şan bölümünden mezun olan Esin Engin, 1969'da ilk 45'liği Yalnız Adam ve Bülbül ve Gül'ü röportaj için gittiği Bora Ayanoğlu sayesinde tesadüfi bir şekilde çıkardı. 1972'de yayımladığı Dök Zülfünü Meydane Gel ve Tango adlı 45'likleriyle büyük bir çıkış yakalayan Esin Engin, Müfettiş ve Deli Eden İnsanı Bu Dünya gibi birçok tiyatro oyunu ve müzikalin yanı sıra Çöpçüler Kralı,

Çalı Kuşu gibi klasikleşmiş film ve dizilere unutulmaz besteler yaptı. 4 Mayıs 1997'de aramızdan ayrılan Esin Engin, klasik Türk müziğini aslına zarar vermeden çok sesli hale getiren, 30'lu yılların tangolarını yeniden düzenleyen ve istikrarlı müzik yaşamında dinleyicisine özensiz melodileri layık görmeyen bir isim olarak müzik dünyasının unutulmazları arasına adını yazdı.

Bütün bu gelişlerin, bütün bu gidişlerin arasında emin olduğum tek bir şey var ki en umursamaz anlarda bile sen düştü zannetsen de kalkar ayağa elbet ve şunu asla unutma ki bu aşk yerde kalmaz.

şey biraz hala sen, hala sen. Her şey biraz hala sen. Dönmeyecek o gemi, yorulmayacak.

aşk. Yakınına sokulur aşk. Yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmiş zaman tüketiyor.

yüreğine dokunur. Aşk yakınına sokulur. Aşk yarayı kaşımak değil, yarına taşımak değil. Geçmişi zaman tüketiyor umudu. Hayat sürünüyor umutla. Sabah güneşi doğacak üzerime. Yine bir kara geceye doğru uzanacak elim.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next TRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next TRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.

0: Merhaba sevgili seyirciler. Kudema programına hoş geldiniz. Programımıza sözleri Niyazi Mısri'ye ait olan Eyşeh Zenni Dünya'nın Gel Ağlına Aldanma adlı eserle başladık. Bu eserden de anlaşılacağı üzere bu programımızda Niyazi Mısri ve eserleriyle birlikte olacağız. Programımıza şiirle devam edeceğiz ve Milat Hocam bize Niyazi Mısri'den bir şiir seslendirecekler. Hangi şiir seslendireceksiniz muhterem hocam?
1: Niyazi Mısri'nin en çok bilinen şiiri Çağırırım Dost Dost isimli ve uzunca bir şiirini seslendireceğiz.
0: Ve biz de geçen programlarımızda bu eserin bir bestesini çalmıştık. İzleyicilerimiz hatırlayabilirler. Buyurun kıymetli hocam.

Bakıp cemal-i yâre çağırıram dost, dost. Dil oldu pare pare, çağırıram dost, dost. Aşkın ile dolmuşum, zühdümü yanılmışım, mesti müdam olmuşum, çağırırım dost, dost. Mescid-i meyhanede, hanede, viranede, Kâbe'de, büthanede, çağırırım dost, dost. Sular gibi çağ çağ, dolaşırım dağ dağ. Hayran bana solu sağ, çağırırım dost, dost.

deyip, her dem ciğerler delip, çağırırım dost, dost. Dünya gamından geçip, yokluğa kanat açıp, aşk ile daim uçup,

Aşkım candadır, canda bu hem tendedir, bilir iken bendedir, çağırırım dost, dost. Gâh düşerim mutlaka, gâh aslu, gâh mülhaka, bakıp kamudan haka, çağırırım dost, dost. Hep görünen dost yüzü, ondan ayırmam gözü, gitmez dilimden sözü, çağırırım dost, dost. Derya olunca nefes, parelenince kafes, ta kesilince bu ses, çağırırım dost, dost. Ne yerdeyim ne gökte, ne ölüyüm ne zinde, her yerde her zamanda, çağırırım dost, dost. Geldim o dost ilinden, geldim o dost ilinden, koka koka gülünden,

Teşekkür ediyorum Milat Hocam ve sevgili kardeşim Ercan. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Ve sözleri Niyazi Mısri'ye ait olan Zaida Suret Gözetme Gir İçeri Cana Bak adlı eseri seslendireceğiz. Bu eserde bulunan bazı sözler günümüzün pek çok sorununa derman olabilecek nitelikte. Niyazi Mısri bu eserde dış görünüşe, beden görünüşüne ve dış dünyayla ilgilenmeye karşı bir sav ortaya koyarak mühim olanın insanın kendi öz olduğunu belirtiyor. Bu çağın belki de en önemli sorunlarından birisi insanın kendi özüyle bağlantısını kaybetmesi. Evet, bu eseri arkadaşlarımızla beraber icra edeceğiz. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

Teşekkür ediyorum sevgili arkadaşlar bu güzel eşleriniz için. Programımıza şiirle devam edeceğiz ve Milas Salmani hocamız bize Niyazi Mısri'den bir şiir seslendirecekler. Kendisine kim eşlik edecek bu şiirde? Caner Can arkadaşımız da kendisine eşlik edecek. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

Ta ezelden biz bu aşk içinde rüsva olmuşuz. İsmimizdir söyleyen, manada anka olmuşuz. Gerçi suret aleminde sandılar kesretteyiz. Kesret içre bilmediler, ferdu tenha olmuşuz. Şol izafatu taayyun sofların giysek ne var? Çünkü ondan soyunup manen muarra olmuşuz. Mantkut tayrın lügatı muğlakından söyleriz. Herkes anlamaz bizi. Bizler muamma olmuşuz. Lafzu suret cism ile anlamak isterler bizi. Biz ne elfazız ne suret. Cümle mana olmuşuz. Katreler ırmağa, ırmak erdi bahre cem olup, karışıp birbirine hala o derya olmuşuz. Zerreler şemse, güneş erişti vahdet kânına. Kalmadı asla taaddüt, ferdu yekta olmuşuz. Zahid'in zikrettiği şol harfi savtın resmidir. Zakiru, mezkuru, zikre biz müsemma olmuşuz. Sofunun şol hayu huyu na'resinden almazız. Vaslı deryayız biz, ol sesten müberra olmuşuz. Ten gözüyle Mısri'yi surette görsen deme kim? Çünkü biz ol kaf-ı suret içre anka ol.

Teşekkürler kıymetli arkadaşlarım, değerli Millet Hocam ve Caner kardeşim. Programımıza müzikle devam edeceğiz ve sözleri Niyazi Mısri'ye, bestesi Fakir'e ait olan Katre Katre Dökülenler adlı eseri arkadaşlarımla birlikte seslendireceğiz. Buyurun kıymetli arkadaşlarım.

Bu eserle beraber programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bizimle beraber olduğunuz ve kadim şairler eşliğinde çıktığımız bu mana yolculuğunda bize eşlik ettiğiniz için hepinize sonsuz kere teşekkür ediyoruz. Aşkla ve mutlu kalınız.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Erkan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal Çam getirdim. Ben biliyorsun, tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim, silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

güzel. Şarkılar ne güzel. İnsanları çok seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Çok seviyorum.

Engel olacak değilim.

0: Bir sorun var sultanım. Oğlunuz Şehzade Murat. Şu an sarayda olmadığını söylemek zorundayım.
1: Şehzadeyi yakalıyor ve Rodos'a götürüyorsunuz.
2: Dışarısı sizin için çok tehlikeli şehzadem.
3: Ben şenlikleri izlemek için dışarı çıktım. Hadi koş.
1: Şehzade saraya dönüyor ve sen hala onu yakalayamadın.
4: Şehzadenin eğlence dolu macerası seni bekliyor. TRT ortak yapımı Şehzade Büyük Şenlik sinemalarda.

Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te. Ercüment Batanay. Tambur virtüözü, bestekar Ercüment Batanay, 1927'de İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Henüz 3 yaşındayken tamburla tanıştı. Babası Kemal Batanay'dan ve Mesut Cemil'den tambur, neyzen Emin Efendi'den kuram dersleri aldı. Uzun yıllar TRT İstanbul Radyosu'nda ve icra heyetinde tambur icra etti. Ercüment Batanay, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla ve Zeki Müren

gibi ünlü sanatçılara mızraplı tamburuyla eşlik etti. Tamburu'yu Cemil Bey'in icat ettiği yaylı tamburu geliştirip bugünkü haline getiren Ercüment Batanay için mızraplı tambur ilerleyen yıllarda bir hatıra olarak kaldı. 4 Mayıs 2004'te aramızdan ayrılan Ercüment Batanay, kendine özgü bir üsluba sahip tambur ustalarından biri olarak unutulmaz besteleriyle hafızalara kazındı.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru nane ile yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yer.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir, birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

Yine bu akşam sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Tatyos Efendi'nin Saz Semai'nden sonra Yesari Asım Arso'ya ait bir eseri seslendirdik. Ömrümce o saf aşkını kalbimde yaşatsam. Şimdi Muzaffer İlkar'a ait bir eser. Çamlar arasında.

Yine ölümsüz bir bestekar Yusuf Nalkesi'nin bir eseri. Ne o bensiz edebilir, ne temelli gidebilir.

ayrılsak da beraberiz. Hint mihracesinin kızı Anarkali, halktan bir gence aşık olur. Babası vermeyince alır bohçasını kaçar. Çok geçmeden mihracenin askerleri

iki genç aşığı yakalarlar. Mihrace kızını kaçıran genci ömür boyu hapse mahkum eder. Kızını ise sarayının avlusundaki duvara diri diri gömer. Çok geçmeden kızın gömülü olduğu duvarın yüzünde nar çiçekleri belirmeye başlar. Böyle bir hüzünlü Hint efsanesinden esinlenmiş Fevzi Halıcı. Anarkali nar çiçeği demek ve bu güzel eseri şimdi sizlere seslendirelim. Şavkıması sana doğru yolların, sana doğru denizlerin çağrısı. Çırıl çırıl ötelerde bir güzel, günaydınım, nar çiçeğim, sevdiğim.

Evet, bu güzel şarkımızı da bitirdikten sonra şimdi bir makam değişikliği yapalım. Hicaz makamına geçiyoruz. Bir taksimimiz var mı acaba? Buyurun, Murat Süngün'ün güzel bir taksimini alalım ve Muzaffer İlkar'ın bir eserini seslendirelim. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden.

Bu güzel eseri ve eserin önündeki bu güzel taksimi hakikaten hafızalarımız hiç unutmayacak Murat Süngü. Sen bu ülke için çok büyük değersin. Şimdi Metin Eryüreğin bir şarkısı. Kayboldum kaybolan yıllar içinde.

Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Şimdi Yeşilçam filmlerini düşünelim. Biliyorsunuz hepimizin benliğine kazınmıştır o filmler, o güzelim filmler. Siyah beyaz hüzünler, renkli mutluluklar. Evet, zaten hayat da bir film değil midir? Şimdi o müziklerden biri, Suat Sayın'ın bir eseri. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar. Sevgilim sen olmasan yaşamak neye yarar?

Şimdi Müzeyyen Senar'ın güzel sesiyle Feraye'yi dinleyeceğiz ve bu akşamki şiirimiz Kış Bahçeleri. Faruk Nafiz Çamlıbel'in bir şiiri. Girmiş.

Dinmiş denizin şarkısı, rüzgar uyumakta. Rıhtım boyu sonsuz bir üzüntüyle karaldı. Körfez düşünür, kanlıca mahzundur uzakta. Mazi gibi sislenmiş emirgan çınar altı. Can verdi kışın sunduğu taslarla zehirden. Her gonca kızıl bir gül açarken yolumuzda, üstündeki son dallar ağarmış diye birden, pas tuttu nihayet suların rengi havuzda. Yerlerde gezen hatıralar var korulukta. Yapraklar atılmış nice mektuplara eştir. Mehtaba çalan sapsarı benziyle ufukta, binlerce dalın verdiği tek meyve güneştir. İçlenme tabiattaki yekpare kederden, yaz tutma dağılmış diye kuşlarla çiçekler. Onlar dönecektir yine gittikleri yerden, onlarla giden günlerimiz dönmeyecektir.

Evet efendim. Şimdi buraya benim güzel kızım Berna Anter'i davet etmek istiyorum. Ve bir düet seslendireceğiz size onunla beraber. Benim gelinim olacak herhalde, değil mi? Evet, bugünlük gelinim olacak. Bir düet, söylediğim gibi. Düetler, diyalog içeren eserler, özellikle yazılmış düetler var müziğimizde. Onlardan biri, gelin kaynana düeti.

0: Berna'cığım çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Gerçekten
1: çok
0: sesine sağlık ama
1: teşekkürler.
0: ne cevherler varmış onu da görmüş olduk. İnşallah
1: Size
0: önümüzdeki
1: saklamıştım
0: programlarda.
1: bunca yıl.

tekrar birlikte olacağız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi bu eğlenceli ve güzel kantodan sonra ben tekrar piyanonun yanına gideyim. Sevgili Şevket Aşıkuzu'nun ve birlikte bir eser seslendirelim. Ayrılık diyelim.

Dramalı Hasan'ın bir eseriyle bu akşamki programımıza veda ediyoruz. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin? Sağlıklı günlerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

İstanbul Yeşilköy'de doğdum. 1975 yılında. Mutlu bir çocukluğum oldu denebilir aslında. Ve yeşillikler içerisinde, Yeşilköy'ün isminden de anlaşıldığı gibi. O zamanın İstanbul'u çok farklıydı tabii. Şimdiki kadar yüksek bir nüfus olmadığı için. Mahalleler arası ya da işte sokaklar arası çocuklar birbirleriyle oyunlar oynayabilirdi. Şimdi ancak kitaplarda var böyle şeyler. Güzel bir çocukluğum oldu diyebiliriz. Babam tabii bir keman sanatçısı olduğu için, Mehmet Sait Tuna, konservatuvarda da öğretim görevlisiydi. Ve aynı zamanda Münir Nurettin Selçuk'la da çalışmış. Çok önemli bir keman üstadıydı. O tabii sürekli evde keman çalınca, enstrümanlara karşı ilgisi olunca, diğer enstrümanlar da çokça evde bulunurdu hep. Haliyle özenmemek imkansızdı o zaman çocuk yaşta. Ben de, erkek kardeşim Selçuk da, ikimiz de babamızın teşvikiyle aslında müzisyen olduk. Ya şimdi tabii 11-12 yaşıma kadar sözlü müzik dinlemedim. Konservatuvar öğrencisi de olduğum için aynı zamanda. Daha çok klasik müzik dinledim hep. Ama ondan sonra tabii yaşımın da belki gereği, teenage yaşlara da gelince sözler insanın hoşuna gitmeye başlıyor şarkılarda. İşte 80'lerin sonuna tekabül etsek o zaman da kim vardı? Çok güzel şarkı sözleri yazan Kaya.

0: An vardı. Sezen Aksu şarkıları vardı. Ve Yeni Türkü vardı benim için. Yeni Türkü'nün özelliği, kendileri söz yazmıyordu ama büyük şairlerin şiirlerini besteliyorlardı. Can Yücel gibi, Ahmet Erhan gibi, Murat Anmungan gibi. Ben şiire çok meraklı oldum sonra. Bunları dinleyince ve okuyunca çok fazla şair okumaya başladım. İşte Ahmet Arif gibi, Atilla İlhan gibi, yani Özdemir Asaf gibi, tabii ki Nazım Hikmet gibi bir sürü şiiri ve şiir günlerini kaçırmaz oldum açıkçası. Böyle o zamanlar gençlik biraz farklı şeylere ilgiliydi diyelim. Şiir günleri yapardı gençler ve bir araya gelinip böyle şiir okurdu herkes birbirine filan. Aslında bir gerçekten geliştiren şeylerdi diye düşünüyorum birçok anlamda. Hem düşünce hem bakış olarak insanı gerçekten ilerleten ve geliştiren şeylerdi bence. Bunun dışında Saint Benoît Fransız Koleji'nde okuyordum bir yandan. O zaman çok teşvik eden Milliyet'in lise arası, Milliyet Gazetesi'nin lise arası müzik yarışması vardı. Ben de okulumu temsilen besteler yazmaya başladım. Önce tabii şiir meraklısı olduğum için şair besteleyerek. Mesela ilk bestelediğim şarkı Cahit Külebi şiiridir. Ve de Milliyet Gazetesi'nin yarışmasında da beste birincisi olmuştum. Senin ellerin öyle narin, bulutlar gibi yüzsün varsın. Takıp pençeni yüreğime baştan başa yırtarsın demiş şair. Çok hoşuma gitmişti bunu böyle okuyunca. Bestelemiştim ben de. Biraz böyle aslında şarkı yazma teşviki yarışmalarla oldu diyebiliriz benim için.
1: 90'lar furyasının yani pop müzik içerisinde genç isimlerin çıkışının daha ilk yıllarıydı. 1993 yılıydı. Bir pop müzik yarışması yapıldı. Genç yeteneklerin yarıştığı bir yarışmaydı. Ve o yarışmada birinci olarak Ansızın Çektin Gittin adlı şarkısıyla bütün dikkatleri üzerine çekti. Gerçekten ben de izlemiştim o yarışmayı. Herkesin ekran başında soluk soluğa izlediği ve yarışmanın sonucundan çok memnun kaldığı bir yarışmaydı. Çünkü gerçekten çok güzel bir şarkıydı. Suat Suna kendi bestesini keman çalarak söylüyordu üstelik. Gencecik bir yetenekti. Üstelik de o yarışmada Suat Suna sadece birinci olmamıştı. İkinci ve dördüncü de olmuştu. Çünkü finalde üç şarkısıyla birden yarışıyordu. Bu da onun ne kadar sağlam bir müzisyen olduğunu gösteriyordu aslında. Şarkılarının ne kadar iyi olduğunu gösteriyordu. Çünkü öncesinde de 1992 yılında Beyaz Güvercin yarışmasında, Altın Güvercin'in devamı niteliğindeki Beyaz Güvercin yarışmasında ikinci olmuştu. Ama o çok ses getirmemişti geniş kitlelerce canlı yayında ekranda izlenmediği için. Velhasıl pop show yarışması Suat Suna'ya büyük bir tanınırlık getirdi ve ondan sonrası da geldi zaten. Gel.

Tabii tartışmasız yani bu az önce de söylediğim gibi yarışmaların çok büyük rolü var. Hatta şu anki gençler için çok üzgünüm hevesli şarkı yazmaya hevesli gençler için. Çünkü bizim bir challenge'ımız vardı o zaman. Yani lise arası müzik yarışmaları gerçekten çok önemliydi. Ve buralarda başarılı olmak daha sonrasında işte mesela bir özel televizyon kanalının şarkı yarışması yapması. Ki bu müzik yarışmaları daha sonra biliyorsunuz magazin yarışmalarına dönüştü. Yani artık şarkı beste üzerine değil de şarkıcılık üzerine değil de daha çok kim daha çok gündem oluyor filan gibi bir takım magazin programlarına dönüştü. İşte pop star falan kategorisindeki şeylerle. Benim zamanımdakiler ise çok farklıydı. Yani Pop Show 93 yarışmasında rahmetli ve değerli müzisyen abimiz Timur Selçuk'un şefliğinde 40 kişilik senfoni orkestrası eşliğinde biz kendi şarkılarımızı söylüyorduk finale kalan 10 eserde.

0: Ve gerçekten hem çok heyecan verici hem de çok motive ediciydi. Böyle olunca zaten iyi bir şey yapmak için daha iyisini nasıl yaparım falan gibi bir mücadelenin içine giriyorsun. Ben çok tetikleyici olduğunu düşünüyorum. Yani o zaman bir albüm yapsam da çok ünlü olsam da falan filan dan çok. Yani Türkiye'deki herkesten daha iyi şarkıyı ben nasıl yazarım gibi bir bakış aslında seni belki de daha iyi şeyler yapmaya yönlendiriyor. En azından motivasyon lazım her şeyde olduğu gibi mutlaka. Enstrüman çalmak da böyle bir şey. Yani çok iyi çalan birini görürsün veya dinlersin. Çok iyi bir şey duyar, bir numara yapar. Yani bir hareketli bir şey yapar. Teknik gösterisi sergiler. Sen ona bakarsın, ya bunu ben de yapsam dersin. Nasıl yapayım acaba? Nasıl yapılır ya bu filan dersin. Durdurur. Bizim zamanımızda tabii beta kasetler vardı. Kaseti durdurup geri alıp bakıp tekrar geri alıp filan böyleydi. Şimdi artık gençlerin çok büyük şansı var. Ellerinin altında dünyanın en iyi müzisyenleri ders veriyor YouTube'da vesaire. Yani çok büyük şans gerçekten. Biz o zaman çalışmak istediğimiz bir eserin notasını bulmak için işte ailemizin dostlarından, yurt dışında yaşayan dostlarından filan ricalarda bulunurduk. Şimdi her şey herkesin elinin altında. Yani şu anda doğmak bir müzisyen olmak için çok çok daha uygun aslında. Her türlü imkan var. Enstrümanımız bile yoktu doğru düzgün. Bulamıyorduk. İthal enstrümanlar 80'li yılların sonuna kadar filan o zaman Türkiye'ye bir ithalat yasakları vardı hatırlarsınız. Çok kolay değildi yani bazı şeyleri bulmak. 90'lı yıllardan sonra biraz bazı şeyleri edinmeye başladık. Ses kayıt stüdyolarımız da aynı şekilde. Doğru düzgün alet edevat getirtilemediği için yurt dışından uluslararası standartta kayıt falan yapamıyorduk yani mesela. 90'lı yılların başında başladı o serbestlik. Özel kanalların da hızlıca artışıyla aslında. Hepsi birbirine paraleldir. Yani ben tek kanal dönemi çocuğuyum. TRT 2 açıldığında ne kadar heyecanlanmıştık mesela. İkinci bir kanalımız oldu falan diye. Sonra birbiri ardına özel kanallar açıldı. Ama tabii kimse şunu sorgulamadı. Bu kadar yönetmen, bu kadar kameraman, bu kadar televizyon programcısı, bu kadar ışıkçı vesaire var mıydı ki elde bu kadar kanal açıldı? Yani belki hiç tecrübesi olmayan insanlar program yapımcısı olmak zorunda kaldı. Tıpkı bizim müzik dünyasında yaşadığımız gibi. Yani birdenbire önüne geçilmez bir şekilde 90'ların başında özellikle üst üste star isimler ortaya çıkmaya başladı. Ben de onlardan biriyim açıkçası. Ve bu kadar çok müzik yapımcısı mı vardı? Bu kadar çok stüdyo mu vardı? Bunların hepsine eşlik edecek müzisyen mi vardı? Ya da bu star olma aşamasında yani tanınma noktasında manage edebileceğimiz, bizi yönlendirecek bir menajer mi vardı? Bir organizatör mü vardı? Neyi doğru yapacağımızı bize anlatabilen? Her şeyin eksikliği zaten maksimum düzeydeydi. Deneme yanılma yöntemiyle bulduk. Kimisi bulamadı, kimisi biraz daha iyi yaptı bunu, yolunu daha iyi çizdi. Kimi hala bu işte devam edebiliyor bu sayede. Çoğu da maalesef yok olup gitti.
1: Şimdi bugün artık genç müzisyenlerin birçoğu kendi bestelerini kendisi yapıyorlar, kendi şarkılarını yazıyorlar. Ama 90'lı yıllarda bunu yapan çok az genç yetenek vardı. Ve Suat Suna müzik eğitimi de olduğu için ve kendi şarkılarını da yazdığı için farklı bir yerde konumlanıyordu aslında. Çünkü birçok genç yeteneğe işte önemli isimler, kıdemli isimler prodüksiyon yapıyordu ve başkalarının bestelerini, başkalarının şarkılarını söylüyorlardı. Ama Suat Suna başından itibaren, daha onu ilk tanıdığımız günlerden itibaren hep kendi bestelerini söyledi. Bu da onun ayrıcalıklı bir yerde durmasına ve kalıcı olmasına fayda sağladı.
0: Şimdi tabii ben dediğim gibi bir müzisyenim her şeyden önce. Yani evet Suat Suna markası var 1993'ten beri doğru. Ve ben bu markayı korumak için çok da uğraşıyorum. Mücadelesini veriyorum. Bu sayede yıllardır benimle beraber büyüyen sosyal medyada da şimdi bana son derece onore eden mesajlar yazan insanlarla beraber bir yolda yürüyoruz beraber. Bu çok önemli bir şey. Ama bunun yanı sıra ben bir müzisyenim yani. Ben enstrüman çalışan profesyonel bir müzisyenim. Yani özellikle ana sazım kemanı tabii çok önem veriyorum. Ama onun dışında birkaç enstrümanı da ustalıkla çalan ve bunu

Bunlar için çok vakit ve emek vermiş birisiyim. O yüzden bir defa bir müzisyen bakışıyla düşünmeye çalıştım hep. Tabii ki kariyerimin ilk başlarında, ilk albümümü yaptığımda çok küçüktüm, 17 yaşındaydım. Çok da

çünkü. Yani sadece satış odaklı veya ticaret odaklı düşünmemek lazım. Özellikle benim seviyemde bir müzisyen için. Ama belli bir zamandan sonra özellikle yaşta oturunca sektörün aslında ne hedeflediğini ve senin burada bir piyon değil daha çok vezir olman gerektiğini anlayınca kendini daha az kullandırtmaya başlıyorsun ve haliyle daha kafandakine uygun, daha olgun, daha doğru şeyler yapar hale geliyorsun. Bunun yanı sıra tabii benim mesleğin çok başında yaptığım şarkıların bugün hala ilgi görüyor olması, işte 2022 yılında bu düet albümümden çıkarttığım ilk klip olan şarkı Aramızda Uçurumlar mesela sevgili Fatma Turgut'la beraber söyledik. Yani şu anda benim ancak çocuğum olabilecek yaştaki gençlerin bile o kadar çok sevdiğini ve güzel şeyler yazdığını görünce ve ben bu şarkıyı bestelediğimde bundan 28 sene önceydi diye düşününce demek ki o zaman da doğru bir şeyler yapmışım aslında. Her zaman hatta bu Kayhan abinin en sevdiğim sözlerinden biridir. İyi bir şarkının zamanı yok derdi. Gerçekten de öyle. Kışlar.

Valla şimdi ben tabii kariyerim boyunca çok insanla albümünde de çalıştım. Birçok insana şarkı yazdım. 43 tane şarkı yazmışım diğer şarkıcılara. Birçok albümün içinde sadece besteci olarak değil, enstrüman çalarak da bulundum. Tabii ki herkes bilir beni yakından tanıyan. İşte Kayahan abiyle çok uzun süre bir baba-oğul ilişkimiz oldu. Sadece müzikal açıdan değil, hayata dair de çok şey öğrendim diyebilirim. Çok dolu bir insandı. Onun da albümlerinde mesela çokça enstrüman çalmışlığım var. Keman, perküsyon, gitar, bir sürü enstrüman çalmışlığım var birçok şarkısında. Yani ben daha çok mesela birine şarkı yazarken onun ses aralığını düşünürüm. Yani bu nasıl bir şarkıcı diye bakarım. Kariyerinde daha önce ne yapmış? Nasıl bir şarkı yazsak bu şarkıcıya bir katkıda bulunur Rus ekstra olarak. Böyle düşünürüm. Ses rengine bakarım. İşte geniş bir ses aralığı mı var, daha dar bir ses aralığı mı var? Nasıl bir renkte, işte müzik terminolojilerini kullanmamaya çalışıyorum. Yani alto mu, soprano mu diyelim mesela, ince mi, kalın mı? Hangi tonlarda ne yapmamız lazım? Ve de kariyerine de bakarak sadece melodik olarak düşünmeyelim. Kelimelerle de ne söylersek ona yakıştırırız filan gibi, böyle bir hakikaten çeşitli parametreleri var bu işin. Yani oturup da böyle şimdi Işın Karaca benden bir şarkı istediğinde hadi oturayım da ben bir şarkı yazayım diye değil. Işın'ın ses rengi ne? Hangi aralıklarda şarkı söylüyor? Daha önce neler söylemiş? Farklı bir şey ne yapabiliriz onun kariyeri için? Ne söylersek söylem olarak çok kontrast kalmayız filan gibi bir sürü parametre var. Sonra stüdyoda da İşte nasıl şarkı söyleyeceğine kadar karışmalar var filan. Tabii zorlu bir yolculuk. Bilinçli yapmak bu işi gerçekten zorlu. Ha, yani biliyorum ki şu an gençler, özellikle yeni jenerasyon arkadaşlar çok da kolay başardıklarını düşünüyorlar, ama bu işin kalıcı olması için esasında kural belli. Yani o değişmez. Yoksa bir şeyi kısa vadede başarmak çok zor değil belki. Önemli olan yaptığın işi sürdürebilmek. Onun için de bilmek gerekiyor, araştırmak gerekiyor, çalışmak gerekiyor. Ve tabii ki doğru kişiye doğru müziği yapmak gerekiyor. Doğru zamanda. Dediğim gibi ben daha düşüncelerle olaylara yaklaşan biriyim. Bana göre benim seviyemde bir müzisyene her zaman ilham gelmeli zaten. Yani ilham konusundan dem vuracaksak,

Kayahan abiyle çok fazla anımız var. Yani mesela hep sahnede de anlattığım, benim Ol 50 şarkımın sözlerini yazdığında ki hikayeyi anlatabilirim. Ben şarkıyı bambaşka sözlerle yazmıştım. Sonra ilk dinlediğinde çok hoşuna gitti. Ya dedi, bunun melodisi çok güzel. Ama dedi, kafamda bir konsept var. Ve bu şarkıyı dedi bir masala çevirelim, gel dedi. Nasıl yani dedim ben de. İşte dedi, bir masal anlatalım dedi. Bir kızın hikayesini anlatalım dedi. Ve bambaşka bir senaryo olsun. Dedim, hiç aklıma gelmedi böyle bir şey ama nasıl olur acaba dedim. Bir de şarkıyı da çok sevmiştim. Bazen öyle olur. Birçok şarkı yazarsın ama bazısından bir şey olacağını hissedersin. Dedim ki ya hani nereden çıktı abi şimdi dedim. Bu bozmaz mıyız işi filan. Ondan sonra dedi ki sen bana güven dedi. Bak değişik bir şey olacak. Birkaç gün sonra da aradı. Böyle 3 sayfa filan sözü vardır şarkının. Çok uzun. Bir masal anlatıyor işte. Bir zamanlar güzel bir kız yaşarmış. Saçlarını rüzgar okşar tararmış filan diye başlayan uzun uzun bir anlatım. Şapkası kırmızı, gözleri mavi. Üstünden düşmezmiş mor bir entari filan. Bir de çok şiirseldir. Dedim abi bu çok güzel de dedim. Bizim kafamızdaki konseptten çok uzak değil mi? Mesela nakaratı yok dedim. Yani insanlar nereyi tek tekrar edecek? Neresini söyleyecekler filan. O da dedi ki bak dedi çok güzel bir melodisi var şarkının dedi. Bu aradaki melodiyi lallara diye söyleyeceksin dedi ve herkes onu tekrar edecek dedi. Aslında ben severim böyle riskleri. Yani çünkü Ol 50 döneminin yenilikçi şarkısıydı. Melodileri de biraz böyle Kuzey İngiltere, yani biraz İskoç, biraz İrlanda gibi filan melodilerdir. Aslında onların da bizim Karadeniz bölgemizle tarihi birliktelikleri var. Neyse, o melodiler de çok mesela radikaldi, kemanla çaldığım melodiler. Alışılmadık şeylerdi. Şarkının sözleri de çok iddialı ve çok radikaldi bence, bir masal anlattığı için. Ama ben seviyorum böyle radikal şeyleri yapmayı. Yani herkesin birbirine benzer şeyler ürettiği bu dönemde aykırı olmak lazım ki bu kadar keşmekeşin, bu kadar karambol ortamın ve bu kadar yani çok sesliliğin içerisinde fark edilmen mümkün olsun. Ol 50'nin de hikayesi öyledir. Ondan sonra tabii onun dediği doğru çıktı. Herkes çok sevdi şarkıyı. O yazın en sevilen şarkılarından biri oldu 2002 yazının. Hala da sahnede aynen onun dediği gibi lallara, lallara diyorum. Herkes benimle beraber söylüyor. Haklı çıkmıştı yani.

0: kalmış. 90'lar imaj çağıydı bir taraftan da. 90'lı yıllarda tanıdığımız bütün genç yıldızlar farklı farklı imajlarla çıktılar karşımıza. Ama Suat Sunay'a baktığınız zaman hep kendisi gibi oldu. Yani onun imajı aslında kendisi gibi olmaktı. Hep öyle kaldı. Bugün de hala öyle. 90'larda nasıl tanıyorsak hala öyle. Bence bu da Suat Sunay isminin altına özellikle yazılması gereken en önemli özelliklerinden birisi.
1: Ben bunu zaman zaman üniversitelerde falan da panellere gittiğimde anlatıyorum. Müzik sektörünün sanayileşme süreci var ki bu bizim ülkemizde diğer ülkelere göre çok gecikmiş bir maalesef sektör diyelim. Çünkü bu iş böyle un kapanında elden

satış noktasında ilkel seviyedeyken sektörleşme ve yapımcıların uluslararası standarda gelmesi şunun şurasında en fazla 15-20 yıldır yani. Ondan önceki bakış, hareket, demin az önceki cevabımda söylediğim gibi bir sanatçıyı nasıl var edersin, nasıl kariyer planlamasını yaparsın, bunun işte menajerliğinden organizatörlüğüne kadar elinde bir değer varsa bunu nasıl daha yukarıya taşırsın veya uluslararası platforma taşırsın diye baktığımızda dünden bugüne değişen bir şey fazlaca yok aslında. Mesela bizim ülkemizden neden uluslararası boyutta bir pazarlama olamadı? Hiçbir zaman olamadı. Tamam, tabii ki dünya müzik sektörünü İngiltere ve Amerika'nın yönettiğini hepimiz biliyoruz ama hiç mi müzisyenimiz, hiç mi şarkıcımız yoktu dünyaya açılabilecek, en azından kendinden bahsettirebilecek? Bir iki münferit olayı saymıyorum yani, onları açıkçası oldu saymıyorum. Kısacası ben müzik sektörünün hala emekleme döneminde olduğunu düşünüyorum. Hele bu sert geçişten sonra internet çağındaki, yani bu artık materyal olarak müziğin satılamadığı kaset veya CD gibi elimizle alışveriş yapmadığımız bir noktaya gelmiş müzik sektöründe tamamen bedava kullanıma açık bir sektör oluşumunda Türkiye'de daha yani yapacak çok şey var bu yolları geçmek için. Uluslararası standartta müzisyenler yaptıklarının karşılığını biraz daha bizden fazla aldılar her zaman ama bu özellikle internetten MP3 indirme veya dinleme noktasında hakikaten biz çok gerideyiz şu anda maalesef. Beni dinleyen bütün TRT Müzik'teki benim dinleyicilerime veya beni ilk defa dinleyen müzikseverlere şunu söylemek istiyorum. Her konuda olduğu gibi müzikte de kendimizi, müzik dinlemede de, müzik yapmada da kendimizi geliştirmemiz lazım. Daha iyisini nasıl dinleriz, nasıl buluruz? Hep bunun peşinde olalım. İyi müzikle kalalım. Öyle söyleyeyim.

Her zaman olduğu gibi sizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Ben Hakan Güngör. Yeniz arkadaşım Tolga Kılıç. Keman'da Can Olgun. Ve perküsyonda Mehmet Akatay. Müziğin Kanunu'na hoş geldiniz efendim. Bugün yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser. Gökhan'cığım, hoş geldin.

0: Başım alıyorum.
1: Bak ne güzel karşıladık seni.
0: Süpersiniz abi. Enerjiniz yeter zaten.
1: Canım benim çok teşekkür ederim. Beni geldiğin için çok mutlu ettin. Ve arkadaşlarım adına tekrar teşekkür ediyoruz. Şimdi sen de çok hakikaten böyle bir çok güzel bir auran var. Şimdi bir oyunculuk tarafın var. Bir müzisyenlik tarafın var. İstersen bunlardan bahsedelim. Daha önce neler yaptın müzikle alakalı? Lütfen onu bir seyircilerimize, izleyicilerimize anlatırsan.
0: Yani müzik aslında benim hep kendimi bildim bileli tek yapmak istediğim işti. Olaylar biraz farklı gelişti aslında. İlk bir böyle halamın vesilesiyle diyeyim modellikle başladı ve çok küçük yaşlarda 14 yaşındaydım. Yani aklımda da olmayan bir şeydi. Bir anda kendimi podyumda buldum. O zaman hayallerinden ona bahsetmiştim mesela. O da demişti ki o da bir sahne ve git hani kıyafeti de taşıman lazım. Bir dene, şansını dene gibi bir
1: çok
0: şey olmuştu.
1: Çok iyi düşünmüş.
0: Ve bir anda aslında o bir basamak oldu benim için ve İstanbul kapılarını açtı. Sonrasında buraya ilk geldiğimde o zaman sevgili Mete Özgenci ile Devrim Karaoğlu'yla beraber projeler, bir şeyler yapıyorduk. Bir albüm çalışmaları vesaire girmiştik. Zerrin ablanın, Zerrin Özer'in Ömür Geçiyor albümünde vokalim vardı. Ve bir anda İstanbul'a geldikten sonra 6 ay sonrasında oyunculuk zaten görüşmelere gidiyordum bu arada. Ve bir anda Selena girdi hayatıma, hayatımıza hatta.
1: Evet.
0: Hani 3 sezon çok fenomen oldu. Hala izleniyor. Kimse ne yapımcımız ne Gani Müjde hani hiç ekip arkadaşı bu kadar çok etki edeceğini hayal etmiyorduk açıkçası. Ama böyle bir anda oyunculuk aslında onunla beraber insanlar beni tanımış oldu. Hı hı. Dizi bittikten sonra biter bitmez Sıla'yla beraber onunla hem sahnede vokalistlik ve sonrasında ilk albüm prodüktörü de Sıla ve Efe Bahadır'dı. Onlarla beraber 2012 yılında müzikal kariyerime başladım. Ve sonrasında hem oyunculuk hem şarkıcılık vesaire böyle devam etti. Ama müzik dediğim gibi hep vardı hayatımda.
1: Yani ne kadar büyük şans. Yani halanın seni öyle yönlendirmesi. Hayat tabii. Ne kadar enteresan değil mi? Yani bir tane hareketle bütün hayatın değişebiliyor.
0: Aynen nereden, öyle. Nereye? Yani hiç yani hayal etmiyordum. Yani öyle bir aklımda olan bir şey değildi. Çok fazla hızlı gelişti.
1: O zaman şöyle yapalım. Hemen bir tane parçayla seyircilerimize merhaba diyelim.
0: Tabii ki seve seve.

0: Gökhan'cığım nefesine sağlık, ağzına sağlık. Çok güzel
1: Eyvallah abi.
0: söyledin.
1: Sizlere de aynı.
0: Tabii müzisyenle de şarkı söylemek, şarkı çalmak, enstrüman çalmak da başka bir keyif oluyor. Onu da itiraf
1: Estağfurullah.
0: etmek lazım.
1: Sizin yanınızda.
0: Sıla'yla beraber bir şeyler yapmıştın.

0: Sahne
1: Hı
0: çalışması. Peki
1: hı.
0: bir beste çalışması, bildiğimiz bir besten var mı sırayla beraber yaptınız? Yoksa senin bir bestelerin vardır mutlaka.
1: Tabii. Yani ilk albümde zaten ilk düet şarkımız Hadi Oradan vardı. Ve sonrasında albümün çıkış şarkısı En Kötü Günümüz Böyle Olsun. Bugün de
0: Çalacak
1: söyleyeceğim.
0: mıyız? Ha.
1: Ondan sonra onu sözünü ortak yazdık Sıla'yla. Bestesi bana ait bir şarkı. Çıkış şarkım da oydu. Çıktığı zaman da hala hala hatta duyuyorum da. Çıktığı zaman da çok ses getirmişti. Çok da sevdiğim bir şarkımdı. İlk albümde iki tane benim sözü ve müziğinde ismim olan bestem, şarkım var. Diğer ilerleyen zamanlarda, son zamanlarda özellikle daha çok böyle kendim yazmaya başladım açıkçası. Hep yazıyordum aslında ama öyle gelişmedi olaylar. Daha böyle biraz böyle nasıl diyeyim, mükemmeliyetçi bir tarafım var maalesef. Bunu da kendimi geliştiriyorum aslında. Ama sonrasında artık çıkarmaya başladım ve üstüne de ekledik tabii ki. Ama ilk albümde dediğim gibi Sıla'yla ortak bir şarkımız. Bir de tek kendim olan var. Ama total 10 tane şarkılık bir albümümüz var.
0: Besteleri nasıl yapıyorsun? Enstrüman falan çalıyor musun? Öyle bir var, çaldığın bir şey var mı yoksa?
1: Yok. Yani bir çok az gitar çalabiliyorum
0: Evet.
1: açıkçası. Ama yani genelde böyle melodiyle beraber geliyor. Bazı bir şarkıları mesela ilk sözünü yazmışım. Bir şarkım var mesela. Yıllar önce şiir gibi yazmışım. Ondan sonra ve unutmuşum onu kenarda. Yeter şarkım hatta
0: Hı.
1: çıktı işte bundan geçtiğimiz sene çıkan şarkım. Böyle okurken bir anda aa unuttum falan deyip okuduğum an akmaya başladı melodisi, bestesi. Ondan sonrasında gelişti her şey. Yani tek böyle spesifik bir şey yok aslında. Bazen söz de geliyor, bazen melodi
0: Melodi
1: geliyor,
0: geliyor.
1: bazen üstüne işte bir cümle buluyorum ve onun üstünde çalışıyorum, çalıştıkça oluyor. Öyle
0: O
1: yani.
0: zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta Besten'den söyleyelim bence.
1: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
0: Olsun.
1: Hadi olsun.
0: Hadi olsun.

0: hayatı ne güzel, oh ne âlâ. En kötü günümüz böyle olsun, bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun, hayatı ne güzel, oh ne âlâ. En kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de hayırlı bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bak bugün teşekkür. Bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir mi? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akatay.
2: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi, gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa
2: muazzam
1: burada.
2: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani, anlatabiliyor muyum? Hani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım. Yani zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersiniz. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten dedi bana sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
2: Tamam, hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani.
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya.
0: İddiaların var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: Vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı. Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey daha geleneksel tabii ki ya şimdi biliyorsun abi işte altın bileziğin olsun işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
0: Evet.
1: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek kere ülkemize İstanbul'a gelmekti.
0: Doğru.
1: Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o işte geleceğim seni yeneceğim İstanbul falan o herkesin zaten klasik değil mi? İçimde
0: Evet.
1: Tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç işte şu an aslında hepimizin tanıdığı ne bileyim işte Tolgan, Sayışman, Burak Özçivit hani o zaman arkadaşlarım falan ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun.
0: Tabii.
1: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
0: Düşünüyorsun.
1: Yani inşallah yendim seni diye.
0: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
1: Tabii
0: İstanbul'un sevgilisi olmak güzel.
1: Aynen öyle. Aynen öyle.
0: Yoksa dost olunca güzel gidiyor aslında.
1: Tabii ki.
0: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Hı-hı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni tanısın.
1: Görelim.
0: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir Kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyle deyince Meral de diyor ki ya o biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayangil Orkestrası'na giriyorum. İTÜ Konservatuvarı'na kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
1: tabii
0: değiştiriyor. Yani hakikaten
1: abi,
0: şans.
1: Kelebek etkisi de derler
0: evet
1: ya hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
0: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
1: kesinlikle
0: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer seni yakaladığında şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
1: Oluyor.
0: Evet. Çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.

0: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye. Tamam.
1: Şaka yapıyor.
0: Tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum, ama hakikaten bir baktım o zaman kaset zamanı,
1: Tabii.
0: 90'lı yıllar, benim izim var. O
1: Abi
0: yüzden
1: 90'lardan bahsediyorsun bu arada,
0: ...90'lardan
1: hani o
0: bahsediyorum.
1: kadar da değerli ki. Ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada sizde olmak benim için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: Ya
1: normal
0: şimdi bazen
1: yani.
0: bir yere gidiyorum
1: Ama
0: böyle baş...
1: eleştirmen de güzel. Yani,
0: Evet, kendime hak...
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil.
1: İyi
0: Ben,
1: mesela.
0: hop
1: Tabii
0: yani
1: tabii.
0: ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan
1: Tabii.
0: şarkılar böyle. Ya insanın hoşuna gidiyor, çok güzel
1: Tabii ki.
0: şeyler. Yani
1: Tabii ki.
0: bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de
1: Kopmam
0: kopmam
1: lazım.
0: lazım. Peki bir şey soracağım. Seni ben albümde çaldım mı hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. O
0: Şimdi
1: zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: şimdi ben
1: Ama albümde yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldi, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi, dedim kanun.

0: Kaan eksik yani bundan. E dedi abi Kaan'ın burada mı falan. Ya Allah dedim hemen alırız yani. Olabilir falan bir bakayım şey falan. Yani. Hemen arabanın bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volga'cığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya ihtiyacım var. Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, 7-8 şarkıya Kaan'ı çaldık tamam mı bir anda? Tabii tabii. Sonra albüm çıktı bir şarkıda albüm Kaan'ım var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır yani.
1: Mükemmel.
0: Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kaan'ı lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu böyle biraz.
1: Muazzam.
0: Hatıralara.
1: Mehmet abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet, Mehmet abinin çalmadığı bir Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır yani.
1: Hatırlamıyor olabilir.
0: Gökhan'cığım geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hakikaten, davet ettiği için burada olmak
0: seni görmek çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

Ahmet. Sevgili izleyiciler, ekran başındaki tüm müzik severler, hepinize iyi akşamlar. Barış abinin şarkılarını okuyacağız bugün sizlere, Barış Manço'nun. Bugün Barış abiyi hem anlatacağız hem konuşacağız. Ülkemizin çok çok önemli sanatçılarından biriydi. Tarzıyla, giyimiyle, kuşamıyla, söyledikleri, inandıkları, Türk kültürüne, Türk müziğine verdiği hizmet çok önemliydi. Çocuklara çok önem verirdi biliyorsunuz. O açıdan Barış abinin bugün hem şarkılarını söyleyeceğiz hem hayata bakışını, felsefesini biraz anlatacağım sizlere.

Evet, Barış abi sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Türk sanat müziği sanatçısı Rikkat Uyanık ve İsmail Hakkı Manço'nun çiftinin ikinci çocuğu olarak 2 Ocak 1943 yılında İstanbul'da doğuyor Barış abi. Türkiye'de Barış ismini alan ilk çocukmuş. İkinci Dünya Savaşı sırasında doğduğu için Barış'a duyulan özlem nedeniyle ailesi bu ismi vermiş. 1941 doğumlu ağabeyinin adı da Savaşmış. Yatılı olarak Galatasaray Lisesi'nde okurken 1957 yılında amatör olarak müzikle ilgilenmeye başlamış. 1958 yılında ilk grubu Kafadarları kurdu. İkinci grubu Harmonilerle de yine Galatasaray Lisesi'ndeki arkadaşları vardı. 4 Mayıs 1959'da babasının ölümü üzerine Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak Şişli Terakki Lisesi'ne geçti ve orayı bitirdi. Böyle zaman zaman bilgilerle, anlatımlarla devam edeceğiz. Ve hemen yine bütün şarkılarının bu ülkedeki yaşayan herkeste bir izi var. Barış Manço çok farklı, bence Türkiye'deki starlardan birisiydi. Çok önemli bir sanatçıydı. Onun ikinci şarkısı olarak da yine Unutamadım diyeceğiz. Çok sevdiğim bir şarkısıdır.

Evet, dilimiz döndüğünce okumaya çalışıyoruz. Bir hatamız olduysa affola, ama tabii her sanatçının kendi şarkılarını yorumlamak çok kolay değildir. Ama biz Barış abiyi anmak için bugün sizlere Barış Manço şarkıları söyleyeceğiz. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik, iç mimari alanda tamamlamış. 1960'lı yılların başında müzik hayatını Fransa ve Belçika'da sürdürmüş. Rock'n'roll ve twist tarzı Fransa ve İngilizce şarkılar söylüyordu. Bu şarkıların bazıları kendi besteleriydi. 1967'de Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında ufak bir yarık oluşmuş ve bıyık bırakmaya başlamış. Bunlar çok güzel bilgiler. 1967 sonlarında ilk Türkçe bestesi Kol Düğmelerinin ilk adı bizim gibi de aralarında olduğu şarkılarıyla plağa çıkıyor. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başladı. Bu grupta Mefe Öden Masaransorn ve Fuat Güner de vardı. 1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayırdı. 1970 Anadolu pop sularına açıldığı bir yıl oldu. İşte o Anadolu pop ya da folk şarkılarından biri gibi bir Dağlar Dağları var ki çok güzel örneklerinden biri Anadolu folk müziğinin. Bir Dağlar Dağlar okuyalım arkadaşlar.

Evet sevgili izleyiciler, 1970 yılı Kasım ayında Dağlar Dağları, yani bu söylediğimiz türkü formunda besteyi, şarkıyı yayımladı. Bu şarkı onun kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 1970'te Moğollar ile çalışmaya başladı. İşte Hendek, işte Deve bu dönemde çıktı. 1972'de Kurtalan Express kuruluyor. Bu grupta yine MFÖ'den Özkan Uğur ile çalıştı. Özkan Uğur 1975'te gruptan ayrılmış. 1975'te tanıştığı Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey adlı iki çocuğu oldu. 1980 yılında Manço ilk kez başka bir sanatçıya beste veriyor. Hatırlıyorum o yılları. Hal Hal şarkısıyla yılın şarkısı ödülünü kazanıyor ve Nazan Şoray da altın plak kazanmıştı. 1981'de Arkadaşım Eşek şarkısını yaptı. Küçük büyük herkesin beğenisini kazandı. Aynı albümde yer alan Dönence ve Gülpembe de çok büyük beğeni toplamış. Şimdi yine o yıllara gidelim bakalım. Ne diyelim? Ne çalalım arkadaşlar? Yaz dostum mu? Hadi buyurun yaz dostum.

Evet, inanılmaz mesajları, felsefesi olan gençlerin, çocukların çok şey çıkaracağı, hatta bence büyüklerin de çok şey çıkaracağı, eğer hani biraz varsa insanın kalbi, ruhu, gerçekten çok sözleri çok güzel, özel bir beste. Barış abi. Barış abinin biliyorsunuz 1980 yılında da 1981'de pardon, Barış Manço ile 7'den 77'ye programı 1988 yılında doğdu. TRT'de yayınlanan bu programla 150'den fazla ülkeye gitti. Adam olacak çocuk ile de çocuklara yeteneklerini sergileme fırsatı verip dönemin en başarılı televizyon yüzü oldu Barış abi. 1990'larda Japonya'ya 5 kez konsere gitti. 1991'de devlet sanatçısı seçildi. Manço'nun 20 albümü ile 31 adet single eseri var Barış abinin. 31 Ocak 1999'da da kaybettik. Evinde geçirdiği bir kalp kriziyle inanılmaz bir cenaze töreni olmuştu. Ben de oradaydım. Daha sonra Barış abi ile ilgili bir tribüt albüm, bir anma albümü yapılmıştı. Orada da programın sonunda okuyacağım. Kol düğmelerini okumuştum ben. Hatta Lale abla bana Barış abinin kol düğmelerini, o klipte kullandığı kol düğmeleri, klibinde kullandığı kol düğmelerini vermişti ve onları ben sahnede

takarak o şarkıyı okumuştum. Yanılmıyorsam o zamanlar Maydanoz Söylenti vardı çadırda. Orada yapılmıştı gece. İlk yılı anmasıydı. O albümde de Türkiye'nin çok önemli sanatçıları isimleri yer almıştı. Hala da dinleniyor, sevilen bir albümdür. Barış abi için o kadar çok, yani gerçekten giyimiyle, kuşamıyla, söylediği sözlerle ülkesine, toprağına sevdalı. Programın sonunda onun sözlerinden bazı seçmelerle programı bitirmeyi düşünüyorum. Ama da bayağı bir süremiz var. Şimdi yine Barış abiden bir şarkıyla devam edelim. Bir Aynalı Kemer diyelim mesela. Yani bütün şarkıları şaheser, mesaj dolu, derinliği var. Sözler çok güzel. Zaten müzik tarzı tartışılmaz. Buyurun.

Evet sevgili izleyiciler, yine bir şarkı daha okuduk. Yine çok güzel şarkılarından biriydi Barış abimizin. Rahmetli ol.

Aramızdan ayrılmadan galiba bir hafta evvel siyaset meydanında Ali Kırca'ya beraber katılmıştık. Türküler konuşuluyordu. Orada çok güzel bir sohbetimiz olmuştu yayın öncesi ve sonrası. Barış abinin gitaristi, o da rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin ikisine de. Bahadır Akkuzu. Bahadır abi benim 1984 Kars Ordu Evi'nde asker arkadaşımdı. Bahadır abinin bende emeği çoktur. Kars Ordu Evi inanılmaz bir orkestra. Yani ben bağlama çalıyordum. Solistlikle yapıyordum. Bahadır Akkuzu gitarda. Beyaz Kelebeklerin klavyecisi vardı. Adını şimdi unuttum. Çok iyi bir davulcu vardı. Yine ünlü bir, o dönemler ünlü bir davulcu sanatçının müzisyeniydi. İnanılmaz bir müzik yapıyorduk biz Kars Ordu Evi'nde. 6 ay, 7 ay beraber askerlik görevimizi yapmıştık Bahadır abiyle. Hatta karargah bölüğündeydim ben. 14. Mekanizma Tugayı Kars'ta. Şimdi işte bu biliyorsunuz askerlikte acemi, daha 15 günlük askeriz, böyle içtimada ahçı var mı diyor, işte bir 10 kişi el kaldırıyor, işte muhasebeci var mı diyor el kaldıranlar, müzisyen var mı dediler, bir baktım bir 3-5 kişi el kaldırdı. Sonra bizi Kars Ordu Evi'ne şeye götürdüler. Bayağı bir sınav gibi. Bahadır Akkuzu geldi. O zaman tanışmıştım. Bahadır abi sen ne çalıyorsun dedi. Ben dedim ki işte şunu çalıyorum, şunu çalıyorum. Bir orada evine geçeyim diye 3-5 tane enstrüman saymıştım. Onu çalıyorum, bunu çalıyorum ama bağlamamı çok beğendi. İşte 20 günlük askerdim. Sonra orada evine geldim. Bahadır abiyle çok güzel anılarım var. Yani asker arkadaşlığı önemlidir biliyorsunuz. Sonra bitirdikten sonra, döndükten sonra da 3-5 yerde bir araya geldik. Konuştuk, sohbet ettik. Çok sevdiğim bir abimdi. Allah ona da gani gani rahmet eylesin, Bahadır Akkuzu'ya. Çok önemli bir gitaristi, çok önemli bir müzisyendi. Şimdi sırada yine Barış abinin çok güzel bir eseri var. Ben bilirim. Ben bilirim diyeceğiz.

Evet sevgili izleyiciler, hangi şarkısında ne anlatıyor? Birçok şey anlatıyor. Barış abi gerçekten çok önemli, özel bir sanatçıydı. Çocuklarla bağı. Onun bazı sözleri de var. Programın sonunda onlardan. Aslında mesela diyor ki ben yaşanmış her şeyi çok seviyorum diyor. Birileri tarafından yaşanmış, paylaşılmış her şeyi çok seviyorum. Düşünülenin aksine ben tarih sevmiyorum. Geleneği çok seviyorum diyor. Yani aslında demek istediği geçmiş ölüdür diyor bence. Ama gelenek sürmeli ve kalıcıdır. Geleneği çok seviyorum diyor. Hatta arkasından hemen söylemiş, tarih ölür, gelenek yaşar demiş. Ben bu dünyaya şarkıcı olarak gelmedim. Benim birinci işim bu değil. Ben düşüncelerimi bu dünyaya aktarmak için geldiğime inanıyorum diyor. Bunu çok önemli bir İngiliz BBC kanalındaki bir röportajından aldım. O yüzden yaptığıyla, konuştuklarıyla, şarkılarıyla bir dönemi damgasını vurmuş ve yeri hiçbir zaman dolmayacak çok büyük bir sanatçımızdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Şimdi yine bir şarkısı var sırada. Can bedenden çıkmayınca. Yani her şarkıda bir vurgusu, bir şarkının bir derinliği, mesajı, felsefesi var. Gençler için de bu şarkılar çok önemli. Buyurun.

Evet. Yani çok hangi bir şarkısında ne anlatmıyor, neyi ne söylüyor, ne nasihat ediyor, ne yol gösteriyor. Gerçekten çok dolu dolu şarkılar, her dinleyenin mutlaka bir şey hissettiği, bir şey gördüğü, bir şey duyduğu ve eşlik etmesi de çok kolay şarkılar. İnsanlar tarafından söylenebilmesi, eminim ki birçok konserinde yüz binlerce insan hep birazdan okuyordu bu şarkılarını. Programın sonuna doğru tabii geliyoruz. Birkaç eserini daha okuyacağım. Barış abiyle. Barış abiyle hiç, yani Bahadır abi, asker arkadaşının dışında, Barış abiyle bir kere çok uzun yıllar önce bir tanışmışlığım var. Bahadır abi sayesinde olmuştu o da. Daha o zaman çok yani Yavuz Bingöl meşhur değildim. Türkiye tanımıyordu beni. Askerden geldikten sonra 80'li yılların sonunda bir İstanbul'da Bahadır abiyle böyle bir asker arkadaşlarımıza tekrar toplanmıştık. Askerliği yapalı herhalde 7-8 yıl olmuştu. O zaman Barış abiyle tanışmış sohbet etmiştik. Güzel anılarımız var. Tabii yıllar yılları kovaladı. Biz Türkiye'ye yayıldık. Türkülerimiz sevildi. Yavuz Bingöl olduktan sonra da hemen aynı semtte, yani hem Edip abiyle hem de Barış abiyle aynı semtte oturma şerefine eriştik. Hemen arka sokak.

makamdaydı Barış abinin evi. Şimdi şu anda müze olan ev. Tam arka sokağımda bir 200 metre ileride de Edip abi oturuyordu. Ondan sonra işte bir siyaset meydanında ölmeden, rahmetli olmadan bir hafta evvel de en son siyaset meydanında görüşmüştük. Allah tekrar mekanını cennet eylesin bu büyük sanatçımızın. Yine sıradaki şarkıya bakalım. İşte hendek, işte deve, işte Halep, işte Arşın. Ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur olmak bizden kızı. Kuyu başına vardım Zeynep'i görem diye, nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin, sana bir çift sözümüz var hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur olmak bizden kızı. Söğüdün dalı uzun, barışın gönlü hüzün, dudağımda aynı türkü seneler sonra bugün. Daya emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş, Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte deve.

senaryo gibi bütün şarkıları. Yani hikayesi var, başlangıcı var, kompozisyon gibi gelişmesi, sonucu var. Her şarkısında finale geldik. Şimdi tabii bir rahmetli olduktan sonraki yapılan albümde kol düğmelerini anlatmıştım hikayesini ya başta. Kol düğmelerini okumuştum. O şarkıyla veda edeceğiz. Ama bu röportajından birkaç sözüyle Barış abinin

programı kapatmak istiyorum sevgili izleyiciler. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam sevgilerimizi iletiyoruz. Ama Barış abinin sözleri ve kol düğmeleriyle programı kapatıyorum. Diyor ki, ömrümün çoğunu yabancı ülkelerde yabancı diller konuşarak geçirdim. Ona rağmen kendi dilimden, kendi dinimden, kendi halkımdan kopmadım diyor. Biz diyor dünya ülkelerini Türklerin dostu olanlar ve olmayanlar diye ayırırız diyor. Çünkü biz kendimizi dünyanın merkezinde görüyoruz diyor. Bu BBC kanalına söylediği bir söz. Türkçe bir kelimeyi anlayan herkes benim dinleyicimdir diyor. Türk ve Türkçeden nasibini almış kaç milyon kişi varsa diyor dünyada, bunların hepsi benim dinleyicimdir diyor. Altına sonsuza kadar tabii imza atılır bu sözler, Barış abinin sözleri. Ve kol düğmeleriyle hepinize bu akşamlık veda ediyoruz. Barış Manço'ya mekanı cennet olsun, Allah rahmet eylesin ve Bahadır Akkuzu'ya, bütün kayıplarımıza iyi akşamlar diliyoruz.

0: Ağzına sağlık abi.
1: Teşekkür ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok keyifliydi.
1: Çok güzel bir zeybek oldu. Oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.

Bir Hoş Seda canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te. Ercüment Batanay. Tambur virtüözü, bestekar Ercüment Batanay, 1927'de İstanbul'un Kasımpaşa semtinde doğdu. Henüz 3 yaşındayken tamburla tanıştı. Babası Kemal Batanay'dan ve Mesut Cemil'den tambur, neyzen Emin Efendi'den kuram dersleri aldı. Uzun yıllar TRT İstanbul Radyosu'nda ve icra heyetinde tambur icra etti. Ercüment Batanay, Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar, Safiye Ayla ve Zeki Müren gibi ünlü sanatçılara mızraplı tamburuyla eşlik etti. Tamburu Cemil Bey'in icat ettiği yaylı tamburu geliştirip bugünkü haline getiren Ercüment Batanay için mızraplı tambur ilerleyen yıllarda bir hatıra olarak kaldı. 4 Mayıs 2004'te aramızdan ayrılan Ercüment Batanay, kendine özgü bir üsluba sahip tambur ustalarından biri olarak unutulmaz besteleriyle hafızalara kazındı.

0: sağlık, kıpır kıpır, fıkır fıkır bir karşılamayla sizleri gönülden, saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Aynı günde, aynı saatte müzik yolcuları sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve çok keyif duyuyor. Bugün de harika bir repertuar hazırladık.
1: Evet, aslında bugün tamamen farklı kıyılara doğru yolculuk edeceğiz. Efendim, Balkanlara gideceğiz, karşı kıyıya gideceğiz. Ve çok sevdiğimiz, o kulağımıza hep aşina, hep söylediğimiz eserleri bu akşam müzik yolcularıyla birlikte söyleyeceğiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve müzik yolcuları o zaman başlasın. Buyurun.
0: Gerçekten tam bir yolculuk ve belki de var olmanın en güzel hali, aşka doğru yolculuğumuz başlıyor. Aşığınım yanında olamasam da diyeceğiz. Kıymetli dostlarımızın harika icraları, çok keyifli düzenlemelerle bakalım neler olacak. Ekranları başındaki dostlarımıza bizleri eşlik ederse harika bir yolculuğa başlıyoruz. Buyurun dostlar.

0: Harikaydınız. Her zamanki gibi şöyle karşı kıyılara doğru gittik. Bir yolculuk ettik efendim. Biz bu şarkıyı Fedon'dan çok fazla seviyoruz ve dinliyoruz. Biz de sevgilerimizi, selamlarımızı iletelim buradan. Eminim yine ekran başı sizler çalarken onlar da eminim okumuşlardır diye düşünüyorum.
1: Ben de bunu düşünmek istiyorum ve bunu düşünmek bizi gerçekten çok daha üretime sevk ediyor. Sizlerin harika eşliklerinizle hikayeleri taramak, bambaşka evlere misafir olmak gerçekten bu müzik yolculuğunun bizler için en keyifli yanı. O yüzden söyleyen, eşlik eden dostlara bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve bundan sonra da yine bir üç şarkımız daha var onların söyleyeceği.
0: Ne
1: Şimdiden
0: güzel.
1: seslerimizi ısıtalım, değil mi?
0: Evet, bence de. Şimdi siz bana eşlik edin. Sonra yani birlikte bir koro olalım. Sonra Ahmet ve kıymetli orkestramız çaldığında da sizler solist olun. Değil
1: Bence
0: mi?
1: harika bir bileşim.
0: Evet. Ve şimdi harika bir Balkan şarkısına doğru yol alacağız yine. Elimden geldiğince çok çalıştım. Okumaya
1: Haydi
0: çalışacağım.
1: bakalım.
0: Ve aslında biz o şarkıyı söz vermiştin bana diye Türkçe sözleriyle dinledik uzun yıllardır. Ama şimdi hem orijinali hem de Türkçe sözüyle sizler de lütfen benimle birlikte söyleyin. Buyurun arkadaşlar.

0: Evet.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Dostlar.
0: Sevgili Burç, öyle güzel aranjeler yapıyorsun ki yani böyle içinde kayboluyoruz o şarkıların. Tabii ki arkadaşlarımın da gönüllerine, ellerine, nefeslerine sağlık. Derken şimdi çok güzel bir eserle daha devam edeceğiz sevgili Ahmetciğim.
1: Gerçekten biraz enstrümantal müziğin gücüne her zaman inanan bir müzisyen olarak da o sözlerden uzaktaki özgürlüğünde müziğe çok başka lezzetler kattığını sen de biliyorsun. Aynı zamanda bir enstrüman sanatçısı da olarak gerçekten müziğin içerisinde farklı gizler var, farklı dehlizler var. Enstrümantal müzik bizi o yolculukta bambaşka duraklara, bambaşka seyirlere, bambaşka keyiflere götürüyor. Dinleyenlerimiz de çok önemli bildiği bir mevzu ve çok güzel bir klarnet üstadı Vasilis Saleas'ın da tüm dünyaya tanıttığı keyifli bir ezgi. Islak gözler diyeceğiz, Weeping Eyes. Ve bakalım dinleyenler hangi duyguya gidecek, hangi durakta bizlerle buluşacak. Biz de bunu merakla bekliyoruz. Şimdi lütfen arkanıza yaslanın, kemerlerinizi bağlayın ve müziğin ruhunuzu uzağa götürmesine müsaade edin.

Evet, ben de bir an üniversite yıllarıma döndüm. Çünkü Vasilis Salyası üniversite yıllarımda özellikle o kaset dönemleri sürekli böyle sarbaşa gerçekten çok önemli müzisyenlerden bir tanesi. Ve şimdi yine hem Türkiye'miz için hem de karşı kıyıdan bize o kadar güzel besteler getirmiş o güzel sesiyle de Haris Alexiou'nun çok sevdiğimiz bir şarkısı. Ama o güzel sözler tabii ki yine Sezen Aksu imzalı. Eminim ekranlarınızın başında yine benimle birlikte söyleyeceksiniz. Ve sizler de şöyle içinizden derince bir ah çekeceksiniz söylerken. Çünkü diyeceğiz ki beni yak, kendini yak, her şeyi yak. Bir kıvılcım yeter, ben hazırım bak.

0: Gerçekten bir aşk acısını kalbimizin tam ortasında hissettik. Öylesine başka bir dünya ki müzik, öylesine bambaşka bir dinden, dilden, ırktan, öyle bir ortaklığın eseri ki işte melek lisanı tam da bu yüzden deniyor. Hangi dilde, hangi ruhta olursanız tam gelip bu parçayı dolduruyor. Hatta öyle bir diyalog vardı. Neden şarkıların parça dendiğini biliyor musunuz? Çünkü kalpteki eksikliği tam puzzle parçası gibi kalbine oturduğu için şarkı yerine parça dendiğinden de bahsediyorlardı. Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Çok keyifli yorumladın. Eminim dinleyenler de keyifle sana eşlik ettiler.
1: İnşallah. Çünkü kalpten söylenen, okunan, çalınan her şeyin karşıya geçtiğine çok net inananlardanım. Ve biz de her programda olduğu gibi bu programda da gerçekten kalbimizi koyduk tüm arkadaşlarımla birlikte. Sizlere emanet ediyoruz efendim. Umarım sizler de keyifli vakit geçiriyorsunuzdur ekranlarınızın başında.
0: Şimdi harika bir mektup geliyor.
1: Evet.
0: Ve farklı farklı dillerde geliyor değil mi?
1: Yani söylemeye çalışacağım.
0: Altyazı seçeneğiyle belki de. Gerçekten film platformlarındaki o altyazı seçeneği gibi. Hangi dilde söyleyeceğiz, hangi yolculuğa gideceğiz? Merakla bekliyoruz.
1: Şimdi hemen yine bir karşı kıyıya geçeceğiz.
0: Evet.
1: Ve karşı kıyının en güzel şarkılarından bir tanesi gelecek. Hepimizin kalbinde yeri vardır eminim bu güzel şarkının. Olmasa mektubum diyeceğiz.

0: Giden biten bir aşk bir mektupta ancak bu kadar güzel ve özel anlatılabilir diye düşünüyorum. Aşkın her dili, her müzik kavramı o kadar güzel ki gerçekten biraz önce dedin ya meleklerin lisanı ve gerçekten o aşkı tam kalbinizin ortasında hissediyorsunuz. Dil önemli değil, nerede çaldığı, ne olduğu önemli değil. Sizin içinizde yaşadığınız önemli.
1: Bu önem bizi öyle yerlere götürüyor ki ve öyle duyguları peşinden sürüklüyor. Hem de o sürüklemenin en tatlı yolu tatlı bir esintiyle penceremizin perdesini aralayan belki bir rüzgarla, değil mi? İstanbul'da gerçekten Erguvan zamanı, lale evet. zamanı öylesine keyifli bir bahar esintisi var ki dilerim çaldığımız notalarla da o bahar esintisi sizin pencerenizden aralayıp eşliklerinizle bizlerin kalplerimize kadar ulaşır. Penceremin perdesini aralandıran rüzgar diyeceğiz. Yine bizler çalacağız. Sizlerin eşliklerinizle anlamlanacak. Bakalım nelere gideceğiz? Neler duyacağız? Biz de keyifle, heyecanla bekliyoruz. Sizlerle müzik yapmak çok büyük keyif. Bakalım o rüzgarın penceremizi aralandırmasını bekleyelim. Buyurun dostlar.

0: Evet, 80'li 90'lı yıllarda Nilüfer'in o güzel sesinden sevdiğimiz yine karşı kıyı şarkılarından bir tanesiydi efendim. Eminim yine benimle birlikte söylemişsinizdir.
1: Ben bundan eminim. Müzik yolculuğuna da bence çok güzel uydu. Ta uzak yollar.
0: Evet.
1: Çünkü ta uzak yollardan sizlerin gönüllerinize, evlerinize misafir olmaktan büyük onur, mutluluk duyuyoruz. Bu yolculuğu sizlerle paylaşmak çok keyifli. Bugün de bambaşka bir repertuar vardı. Hoşunuza gittiğine inanıyorum. Ve çok keyifli bir beste çalışması geliyor. Bestekar da bizim hamili yakınımız değil mi kendisi?
0: Evet, yakın akrabam ben
1: Biraz
0: öyle
1: bahsetmek
0: diyorum.
1: ister misiniz kendisinden?
0: Efendim, şimdi sırada Komşu Kızı adlı eserimiz var. Yine karşı yakaya yapılmış bir şarkı. Hikayesini de hemen minicik anlatayım. Hüseyin Sezen Hanım'la çalışma döneminde bir gün oturuyorlar. Diyor ki ya yok mu bir böyle melodi bana dinletsene bir şey yapalım diyor. Sonra Hüseyin de udu alıyor çalmaya başlıyor. Sezen Hanım hala saklarız biz onu evde. Hemen 5 dakika içinde bu güzel sözleri yazıyor. Ve o kadar güzel birbiriyle öpüşmüş ki şarkı ve beste. Ben de her söylediğimde çok keyifle okuyorum. Çok sevgili dostlarımız da hatta albümlerinde okudular ama bu akşam da ben sizlere seslendireyim istedim. Efendim, sözler Sezen Aksu, beste Hüseyin Bitmez ve Komşu Kızı.

0: Ellerinize, gönüllerinize sağlık efendim. Bugün Ahmet'in de dediği gibi karşı kıyılara, şöyle Balkan taraflarına şöyle bir yolculuk ettik ama sırada öyle güzel eser var ki yine eminim sizler oturduğunuz yerde hem sevgili Ahmet'e ve orkestra arkadaşlarımıza eşlik edeceksiniz hem de yavaş yavaş kıpırdanacaksınız.
1: Evet, az önce bir rüzgardan bahsettik. O tatlı esintinin gönüllerinize, ruhlarınıza melodileri taşımasından, o yolculuğa eşlik etmesinden bahsettik. Şimdi de duygularımızı bir telli turnanın kanadına bağlamak istiyoruz. Hem de telli telli telli turna, değil mi bu? Çok çok keyifli bir eser. Yine programımızın sonlarına yaklaşırken sizlerin de eşlik edeceği, biraz da böyle daha da hareketleneceğimiz çok bildiğiniz bir melodi geliyor. Buyurun sevgili dostlar, turnanın kanadına yolculuğumuzu bağlayalım.

0: Evet. Söylemiştim değil mi sevgili ekran başında izleyen izleyicilerimiz? Dedim ya işte şöyle ufak ufak fıkır fıkır şöyle omuzlar bir ileri bir geri olmuştur sanıyorum. Ama artık müzik yolculuğumuzun da sonuna geldik. Artık son durak.
1: Son durakta inecek var ama inmeyelim, bu keyifli
0: Evet.
1: yolculuğumuz bir ömür boyu sürsün istiyor insan. Ve çok anlamlı, çok duygulu bence eşlikler, farklı bir repertuar. Her seferinde sizlere yenilikler sunmak için var gücümüze çalışıyoruz. Kıymetli orkestra arkadaşlarımız, birbirinden değerli müzisyen dostlarımız, özenli provalarla sizlere bunları
0: Evet.
1: aktarmaya çalışıyoruz. Sevgili Mine, kapanışları yapmak, vedaları yapmak çok zordu. O yüzden ben bu durumu sana bırakıyorum.
0: Peki efendim, her hafta olduğu gibi bu hafta da bizimle olduğunuz için çok çok çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta bavulumuzda karşı kıyı şarkıları vardı. Bakalım haftaya bavulumuzda nasıl şarkılar olacak? Efendim beklemede kalın. Bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Haydi buyurun arkadaşlar.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Esin Engin. Tango'nun unutulmaz sesi, besteci ve aranjör Esin Engin, 1945'te Sivas'ta doğdu. Küçük yaşlarından itibaren müziğe ilgi duymaya başlayan sanatçı, klasik Türk müziği, batı müziği, armoni ve kompozisyon eğitimi aldı. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksekokulu ve İstanbul Belediye Konservatuarı Şan bölümünden mezun olan Esin Engin, 1969'da ilk 45'liği Yalnız Adam ve Bülbül ve Gül'ü röportaj için gittiği Bora Ayanoğlu sayesinde tesadüfi bir şekilde çıkardı. 1972'de yayımladığı Dök Zülfünü Meydane Gel ve Tango adlı 45'likleriyle büyük bir çıkış yakalayan Esin Engin, Müfettiş ve Deli Eden İnsanı Bu Dünya gibi birçok tiyatro oyunu ve müzikalin yanı sıra Çöpçüler Kralı, Çalı Kuşu gibi klasikleşmiş film ve dizilere unutulmaz besteler yaptı. 4 Mayıs 1997'de aramızdan ayrılan Esin Engin, klasik Türk müziğini aslına zarar vermeden çok sesli hale getiren, 30'lu yılların tangolarını yeniden düzenleyen ve istikrarlı müzik yaşamında dinleyicisine özensiz melodileri layık görmeyen bir isim olarak müzik dünyasının unutulmazları arasına adını yazdı.

0: Değerli dostlar, bir Türkülerle Turan programıyla da karşınızdayız. Türk dünyasını türkü türkü adım adım gezdiğimiz uzak yakın kardeşlerimizin duygularını, dertlerini, sevinçlerini paylaştığımız, hissiyatlarını soluduğumuz bir programla daha karşınızdayız. Bugün biraz Özbekistan'a gideceğiz. Konuğum oradan geldi. Bize oranın tınılarını getirdi. Zaten girişte de dinlediniz. Benim çok sevgili dostum, meslektaşım Güzel Müminova. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: İyi.
0: Sağ olun. Kırmadınız bizi. Geldiniz te oradan buraya programımız için ve dutarınızı getirdiniz.
1: Sizi davetiniz için teşekkür ediyorum.
0: Sağ olun, sağ olunuz. Güzel Hanım orada Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Onlar okutçu derler, yani öğretmen. Hem bir akademisyen hem de usta bir icracı. Zaten biraz önce ellerini görmüşsünüzdür. Yani sazın üzerindeki o dansı adeta. Bu sazı sadece böyle hanımlar çalmalı desek de yeri var gibi onu bize gösterdi. Özbek dutarı bizim bağlamanın oradaki karşılığı diyebiliriz. Onların kimlik sazlarından bir tanesidir. Dutar ifadesini Uygurlar da, Türkmenler de kullanmaktadır. Yani iki telli ne demek? Onun çalgısı da zaten iki telli. Biz kendisiyle sempozyumlarda, kongrelerde birlikte icralarda bulunduk. Sohbetlerimiz oldu. Buraya davet ettik. O da geldi. Güzel bir Özbekistan köyüyle başladık ki Özbekistan medeniyetin de başkentlerinden bir tanesidir. Yani Türk medeniyeti Özbekistan'ı dışında tutarak ifade edilemez. Semerkant, Buhara, Taşkent, Hiva Hanlığı gibi yerler. Müziğin de biraz böyle kıvamlı, niteliklerinin yüksek olduğu bir hali bize gösterir. Müzikte de böyle bir yönü vardır. Edebiyatta zaten onların üstad kabul ettiği Ali Şir-i Nevai ki hepimizin ortak değeridir aslında ama daha çok onlar benimserler. Nasıl ki biz daha çok Yunus'u Anadolu Türklüğünün bir değeri olarak sayıyoruz ama bunun yanında da bütün Türk dünyasının da değeri Nevai de öyle. Hemen ben de müsaadenizle sizin oralardan bir türkü söyleyeceğim. Çok sevdiğim. Bu konuda hep söylüyorum. Oranın kendi sanatçılarının karşısında onların türkülerini söylemek zor ama bu türküyü çok sevdiğim için bir deneyeceğim burada.

Evet, değerli dostlar, Özbekistan'dayız. Bir Özbek türküsünü, bir halk koşuğunu ben seslendirdim değerli orkestra dostlarımla. Şimdi Güzel Hanım'dan bir eser daha dinleyeceğiz. Özbekistan'da ve Orta Asya'da çalgısal eserlere genelde kü denir. Sözlü eserlere bazı yerlerde ır, yır, cır, koşuk, aşule, terane gibi isimler verilir. Şimdi yine bir çalgısal eser dinleyeceğiz. Buyurunuz.

0: Yani mest
1: Tamam.
0: olduk. Ne güzel sesler çıkıyor öyle. Çok da ustaca çalıyorsunuz. Öğrencileriniz çok şanslı.
1: Teşekkür.
0: Değerli dostlar, ben Güzel Hanım'ı tabii canlı çok dinledim. Bulunduğumuz toplantılarda, bilimsel ortamlarda, ama burada Türk izleyicisiyle ve Türk dünyasıyla buluşturmayı çok istiyordum. Bu buluşmayı bize gerçek kılan, gerçekleştiren TRT'mize de tekrar teşekkür ediyorum. Bu çok önemli. Hep söylerim, dilde, fikirde, işte birlik mottosuna bir de müzikte birliği eklemeye çalışıyoruz. Tek yapan biz değiliz. Ama bunun en büyük hamisi de şu anda o ekranlara bunu taşıyan TRT'miz. Bütün yöneticilere, burada emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Ben her programda muhakkak bir tane de Anadolu'dan türkü söylemeye çalışıyorum. Şimdi de yine benim sıram geldi. Pir Sultan Abdal deyişini bizim tahtacı canlarımızın semah formuyla söylemeye çalışacağız. Bir saz değişikliğinden sonra.

0: Bizde de türküler böyle, Güzel Hanım. Orada Türk müzikleri hiç dinliyor musunuz?
1: Dinliyoruz. Dinliyoruz.
0: Hani,
1: Çok.
0: çok
1: Çok
0: çok güzel.
1: dinliyoruz.
0: Biz de burada sizin türküleri dinliyoruz, hatta öğretiyoruz da. Benim çalışma alanlarımdan biri Türk dünyası müzikleri, malumunuz. Güzel Hanım Yunus Recebi Enstitüsü'nde çalışıyor. Yunus Recebi bizde zamanında Muzaffer Sarı Sözen'in yaptığı çalışmaları yapan, oradaki Özbek makamlarını, Şeş makamı notaya alan, derleyen, toplayan kişi olarak, abidevi bir şahsiyet olarak bilinir. Böyle bizim müzikal kanon dediğimiz bu etkinliğin öncüleri vardır Türk dünyasında. Orada Yunus Recebi, Azerbaycan'da Üzeyir Hacıbeyli, Uygurlar'da Turdi Akkun, bizde Muzaffer Sarı Sözen, Nida Tüfekçi gibi kişileri böyle zikredebiliriz. Allah hepsinden razı olsun. Hepsine de rahmet
1: Amin.
0: diliyorum.
1: Rahmet.
0: Türkülerden bahsetmişken böyle türkülere biraz dokunan bir şiir kalemi almıştım. Bir de onu seslendireyim size. Bizi bize anlatırlar aşk ile. Her nefeste bizi söyler türküler. Kah tebessüm, kah gözlerde yaş ile incecik bir sızı söyler türküler. Bir isyanı anlatmaya dil olur. Göç yolunda gözyaşları sel olur. Altaylardan Toroslara yol olur. Dağı taşı tozu söyler türküler. Türkü seven türkü saklar dilinde. Garptan şarka her bir Türkmen elinde. Dedem Korkut ile sazın telinde, ecdadım Oğuz'u söyler türküler. Omuzunda sazı gençlik çağında, yurdun her köşesi, her bucağında, Zahide ile Leyla ile Gönül Dağı'nda, Neşet Ağamızı söyler türküler. Mendillere nakşedilen koşu, pilava saplanan tahta kaşığı, yar aşkıyla Kerem olan aşığı, usandıran nazı söyler türküler. Sitemim söyleyin göze elama, razı etti bizi kuru selama, yüreğimden geçip lafa kelama, gelmeyen çok sözü söyler türküler. Türkeli, Rumeli bucaklarında, aşk gülleri dolu kucaklarında, Yesevi Bektaşi ocaklarında, Tanrı'ya niyazı söyler türküler. Sıla'ya da hasret, gurbet ele de, meydanı, cepheyi sorma hele de. Yiğitler harmanı Çanakkale'de, hem şehit hem gazi söyler türküler. Yarinin hasreti gergefte desen, matem rüzgarıdır başında esen. Rabbine sığınıp bahtına küsen, bir gelinlik kızı söyler türküler. Bir adam vardı inancı dinmeyen, bizi nereden bilsin onu bilmeyen, geldikleri gibi giderler diyen, bir çift mavi gözü söyler türküler. Aşk ehline bütün demler yar demi,

0: Kadir Tanrı kutlu kılsın her demi. Bundan fazla söyletmeyin erdemi, en kısadan özü söyler türküler. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Şeref verdiniz.
1: Size de teşekkür ediyorum. Ansambla da teşekkür ediyorum her bir sazendeye.
0: Buradan Özbekistan'a selamlar götürün lütfen. Orası bizim için Tabii. çok değerli. Medeniyetin, Nevai'nin, Emir Timur'un ülkesi orası. Orası bizim gönlümüzün her zaman kültür başkenti.
1: Teşekkür. Elbette.
0: Ben de bir sazımı değiştireyim bu arada.

0: Sevgili dostlarım, bu hafta gene Berlin'den merhaba. Sevgili Sıddık Doğan'ın çocuk öğrencileriyle Alman öğrencileri Ingo Günto, Yuvin Vapna ve Şahin Yücel bizimle olacak.
1: Evet dostlarım, güzel sürprizler bekliyor sizi çünkü benim için de büyük sürpriz oldu. Berlin'de Türk çocukları burada doğmalarına rağmen saz çalıyor, Anadolu türkülerini söylüyorlardı. Ben şimdi sizi onlarla tanıştırmak istiyorum.
2: Çocuklar merhaba.
3: Merhaba.
2: Nasılsınız?
3: İyiyiz.
2: Ben de iyiyim. Size Türkiye'den, kardeşlerinizden selam getirdim.
3: Aleykümselam.
2: Senin adın ne bakayım?
4: Elif Su.
2: Elif Su. Kaçıncı sınıftasın?
4: Beşinci.
2: O zaman kaç yaşında oluyorsun?
4: 10.
2: 10 yaşındasın. Kaç yıldır bağlama çalıyorsun?
4: 2,5.
2: Sıddık öğretmenin sana 2,5 yıldır bağlama mı öğretiyor?
4: Evet.
2: Peki Türkiye'ye gidiyor musun tatilde falan?
4: Gidiyorum ama geçen yıl gittim.
2: Nereye gittin?
4: Urfa'ya.
2: Aa, Urfa'ya gittin. Senin adın ne bakalım?
5: Elif.
2: Ah, sen de mi Elif? İki tane Elif'in arasına oturdum ben. Dilek dilemem lazım demek ki. Sen kaç yaşındasın?
5: 8.
2: Kaç yıldır sen saz çalıyorsun? Ne kadar zaman?
5: 1 yıl.
2: 1 yıl oldu. Peki hiç Türkiye'ye tatile gittin mi?
5: Evet.
2: Nereye?
5: Afyon'a.
2: Ha, biriniz Urfa'ya, biriniz Afyon'a. Peki, bize ne çalacaksınız?
5: Hepimiz kardeşiz.
2: Aman ne güzel. Bu savaşlar çok kötü değil mi?
5: Evet.
2: Ya çocuklar ölmese, savaşlar olmasa. Ne güzel. Hepimiz kardeşiz. Hadi o zaman çalalım.

0: Değerli dost Sıddık Doğan, Berlin'de izlediğiniz bu güzel çocuklarla birlikte aynı zamanda yetişkin Almanlara da eğitmenlik yapıyor. İşte Yoin bunlardan bir tanesi.
1: Hi Jürgen.
2: Selma.
1: Jürgen kaç yaşında?
2: Ich bin
3: 38. 1938 doğumlu ve şu anda 87 yaşında.
1: 87. Yani o savaş dönemini yaşadı.
3: Savaş dönemini yaşadım. Çocuk olarak ikinci Dünya Savaşı'nı yaşadım diyor.
1: Ne düşünüyor? Savaşla ilgili ne düşünüyor?
2: Ich denke, der Mensch hat es verrückt. Sie lernt nicht aus den Kriegen.
3: İnsan çok deli diyor ve çıldırmış diyor. O kadar büyük savaşlar yaşadığı halde halen savaştır diyor. Savaşlar var diyor.
1: Şimdi yalnız mı?
2: Ich bin verwitwet, habe aber eine Lebensgefährtin.
3: Birkaç yıl önce eşi vefat etti. Şu anda bir hayat arkadaşı var. Yakın yaşlarda. O da şu anda biraz rahatsız. Bir şey geçirdi. Hastalık geçirdi. Onunla ilgileniyor. Yani bu yaşta hem kendisine bakıyor hem ona ilgilenmek zorunda.
1: Antalya'ya gelmiş mi daha önce?
2: In Antalya.
3: Antalya'ya çokça geldi.
1: Peki ne hissediyor bu türküleri çalarken? Onun için farklı bir yabancı müzik mi hissediyor?
2: Dazu muss ich sagen, die
3: müzik içimde varmış ama tanımıyormuşum diyor. Ben onu tanıdıktan sonra onu hissettim ve içimde olduğunu diyor. Tanıdıktan sonra yaşamaya başladım diyor.
1: Peki bu çalacağımız eserin anlamını biliyor mu?
2: Von Melis Akasu, der
3: çok korkunç bir olaydı diyor. 9300 yılında onun yakılması, ölmesi. Ben onu hissediyorum diyor. Onu duyguyu verebilecek miyim bilmiyorum ama diyor işte, deneyeceğim diyor.
1: Fanatizm çok kötü. Nasıl ki Solingen'de genç ailesini fanatik dazlaklar maalesef kundakladılar, evlerini öldürdüler. Sivas da aynı aslında. Yani insanlık adına fanatizm çok kötü.
3: İnsanlık aslında diyor kardeşçe yaşaması gerekir diyor ama diyor bunu başaramadı diyor. Sanki diyor genlerimizde varmış gibi birbirimizi yok etmek için yaratılmışız gibi diyor.
1: Biz şimdi kardeşçe müzik yapalım.
2: That's nice.

0: Dankeschön. Birlikte çalarak çok anlamlı müzik yaptığımızı düşünüyorum. Muhlis Akarsu da benim bir ağabeyimdi, tanıdığım ağabeyimdi. Bir Almanla birlikte Muhlis Akarsu'nun türküsünü okumak bence çok güzeldi. Dankeschön.
1: Tüylerin diken diken oldu diyor.
2: Ingo çok esprili bir adam. Türkiye'de de yakından dostları var. Kendisiyle kısa sürede kaynaştık. Sizi bu güzel insanla baş başa bırakıyorum.
0: Ingo. Hallo.
3: Merhaba.
0: Güzel. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Ha,
3: ben de iyiyim.
0: Çok iyi.
3: Çok güzel.
0: Çok güzel. Türkçe konuşuyorsun. Türkçe konuşuyorsun. Evet. Türkiye'ye geldin mi?
3: Evet. Her yıl.
0: Her yıl geldin.
3: Her yıl Nisan'da, Mayan.
0: Nisan, Mayıs'ta?
3: Mayıs'ta.
0: Nereye gidiyorsun?
3: İzmir,
0: evet.
3: Efes, Selçuk.
0: Efes güzel
3: çok,
0: değil mi?
3: Çok güzel. Ve Bafa Gölü.
0: Bafa Gölü, evet.
3: Kapıkırı.
0: Tamam. Sıdık Hocam, kaç yıllık öğrencin?
1: Neredeyse 10 yıl civarında, 10 yıldır geliyor hemen.
0: Öyle
1: hemen.
0: Mi? 10 yıldır burası bir belediye okulu değil mi?
1: Burası Türkiye'deki karşılığı belediye konservatuvarı.
0: Belediye
1: bir konservatuvarı. Alman okulu.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı işte 6000 öğrencisi olan, 600 öğretmeni olan bir okul.
0: Çok
1: Alman
0: iyi.
1: Okulu. Bizim bölümde işte aşağı yukarı 200-150-200 civarında öğrencimiz var bizim
0: aynı bölümde. Aynı zamanda Ingo da senin bağlama öğrencisi.
1: Bağlama öğrencisi, evet.
0: Seviyor musun? Did you like?
3: Çok seviyorum. Seviyorum çok.
0: Evet.
3: Bağlama, türküler.
0: Türküleri seviyorsun. Evet. Müzik öğretmenisin zaten. Dansçısın ama bir de değil mi? Barok danstı.
3: Evet.
0: Yapıyorsun. Benim Antalya'da bir okulum var. Sanat okulum var. Antalya'ya gel, orada dans öğret.
3: I'll do this.
0: Okay. I wait you. Bekliyorum seni. Okay. Peki ne çalalım?
3: Düzdara.
1: Düzdara.
0: Hoca Adıyamanlı tabii.
1: Adıyaman, evet. Adıyaman Gölbaşı. Aşağı Nasırlı köyü. Ben de köyüme selam yollayayım.
0: Evet.
1: Bana torpil yaptı bugün.
0: Tamam.
1: Adıyaman türküsü.
0: Bu güzel oldu. Bir Alman müzisyenle birlikte, evet. Sıdık Hocam'ın Türkiye'deki
1: memleketin
0: türküsü.
1: Evet.
0: Hadi
1: çok
0: Adıyaman.
1: Üstü bir şey.
0: Hadi. 1, 2, 3.

0: Muhteşem inko. Çok teşekkür ederim.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu okul aynı zamanda bir entegrasyon sağlıyor değil mi?
2: Evet. Burada çok sayıda yani hemen hemen %10'u öğrencilerin Alman.
0: Evet.
2: Bu anlamda ortak beraber konserler yapıyoruz. Türküler söylüyoruz. Seyirciler bu anlamda tabii herkesin kendi çevresine geldiği için seyirci de karma oluyor. O anlamda çok önemli bir görev aslında. Burada yani yüzlerce çocuk da eğitim görüyor. Bağlama öğreniyor.

0: öğreniyor, başka yerde piyano öğreniyor, sonra birleştiriyoruz. Bu anlamda kültür yoluyla iletişim en sağlam iletişim, en kalıcı iletişim diye.
1: 6000 öğrencisi var.
0: 6000 öğrenci var.
1: Belediye okulu burası.
0: Belediye okulu, devletin okulu.
1: Devletin okulu.
0: İşte 600 öğretmen.
1: 600 öğretmen,
0: 600 öğretmen çalışıyoruz. Sayı. Yani büyük bir sayı. Büyük bir üniversite gibi bir şey.
1: Evet, kutluyorum. Teşekkür ederiz.
2: Teşekkür.
1: Görüşmek üzere Türkiye'de. See you again in Turkey.
2: Evet.
1: Evet.
3: Değerli dostlar, Şahin Yücel Türkiye'de okuma yazma öğrenmeden Almanya'ya gelen bir kardeşimiz. Ama müzik aşkı ona klipler çektiriyor, müzik organizasyonları yaptırıyor ve İlham Perisi de türküler besteletiyor.
1: Şahin, kaç yıldır Almanya'dasın?
2: 29 yıldır buradayım hocam.
1: Nereden geldin Almanya'ya?
2: İstanbul'dan.
1: İstanbul'da. Ne iş yapıyordun İstanbul'da?
2: Tekstil iş yapıyordum.
1: Tekstil. Burada ne iş yapıyorsun?
2: Burada boya işi yapıyorum.
1: Mesleğin boyacılık.
2: Evet.
1: Fakat müzikte aşkın.
2: Müziği seviyorum. Severek de bir şeyler yapmaya çalışıyorum kendimce. Evet.
1: Tuğrul Şan'ın okuduğu bir Karadeniz türküsü var. Sen yazmışsın onu, sen bestelemişsin.
2: Hem nacizane bir şeyler karardık. Hoşuna gitti, okumak isterim dedi. Evet. Biz de seviniriz dedik.
1: Şimdi okudu. Onu seninle birlikte okuyacağız. Sevim. Ben de böylece yeni bir Karadeniz türküsü öğrenmiş olacağım senin besteni.
2: Eyvallah.
1: Tamam mı?
2: Teşekkür ederim.
1: Hadi o zaman.
2: Eyvallah hocam.

Sevgili dostlarım, biz gene finali çocuklarla yapalım. Pırıl pırıl, tertemiz yürekli, Berlin'de doğmuş güzel çocuklarımızla.

Sevgili dostlarım, Sümer Ezgi ile Anadolu'dan Geldik programı bu hafta da Berlin'deydi. Çok hoş anılarla dönüyoruz. Haftaya görüşmek üzere sizi kalbimizde saklayarak sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hoşça kalın.

Teşekkür ediyoruz kıymetli alkışlarınız için. Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.
2: Alkışlar.

0: sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım benim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin.
0: Teşekkür ederim.
1: Serpil, hoş harikasın. Oldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın ederim. Yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür öylesin. Ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. Sohbet edeceğiz ama çok kıymetli bir konumuz daha var biliyorsun.
2: Onu ben anonsum yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir sazı görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.

0: Vay, vay, vay. Vay kardeş.
1: Cafer Nazlıbaş.
0: Evet.
1: Ve Cafer Nazlıbaş farkı diyelim.
0: Evet, evet.
1: Hakikaten. Yüreğin dert görmesin,
0: eline
1: hoş
0: sağlık
1: geldin.
0: Canım benim. Var olasın, hoş geldin. Şerefe verdin, sağ olasın.
2: Sağ olasın. Bugün sizlerle olmak benim için her zaman olduğu gibi yine çok büyük bir mutluluk, çok bir gurur sebebi. Ve yine kıymetli üstadlarla yine aynı sahnede olmak, aynı stüdyoyu paylaşmak. Çocukluğumun geçtiği bu arı stüdyosunda yeniden bu havayı solumak benim için çok önemli, çok heyecanlı
0: canımsın
2: bir duygu.
0: Canımsın benim.
2: O yüzden davetiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yapım da yayın beyime geçen herkese aynı şekilde.
0: Her şeye layıksın, kurban verin.
2: Eyvallah, sağ olun.
0: Vallahi benim hatırım için bir daha çapık.
1: Bizler de sizleri ağırladığımız için bugün hakikaten çok mutluyuz. O zaman ben de bir keskine doğru götüreyim Türkü Deryası izleyenlerini. Haydi bakalım.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler canım. Ağzına sağlık.
0: Orkestramızın ellerine kollarına sağlık.
1: Ağzına sağlık canım.
0: Çok benim. Teşekkürler. Evet. Ne güzel türkülerimiz var.
1: Ve diyorum ki Selahattin Alpay diyorum.
0: Alkışlarınız Selahattin Alpay için efendim.

0: Hani bir söz var ya, tak. Söylene de bir de söyletene bakacaksın yani, değil mi? Evet. Ağzına sağlık bir tane.
1: Sağ olun. Ağzına nefesiniz sağlık. Daim olsun.
2: Ya yüreğin dert görmesin. Hakikaten o kadar güzel söyledin ki dayanamadı Selahattin abi eşlik etmek istedi.
1: Çok sevindim.
2: Güzel
1: oldu. Benim için ne kadar büyük bir an biliyor musunuz? O kadar güzel ki çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Harikasınız.
1: Sağ olun. Elinize sağlık.
2: Yüreğiniz dert görmesin. Evet. Acaba burada mı çalmak istersiniz efendim? Yoksa
3: şöyle
2: orada
3: çalabilir
2: mı?
3: Miyim acaba? Ben
2: lütfen yani biz de tabii şöyle boyunuzu posunuzu görsek daha iyi olur.
3: Şöyle Azerbaycan'a doğru gidelim istiyorum. Tabii kardeş ki. Ülkemiz Azerbaycan'a da buradan çok selamlar olsun. Alkış selamlar gitsin. Çok güzel bir eser. Bir çok iyi bir tarz enstrümanı çalan kişinin kendi enstrümanına hitaben yazdığı bir eser. Aziz dostum benden küsüp incindi diyoruz. Buyurun usta.

0: Alkışlar üstadlara gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Bravo. Ay, şimdi Cafer Nazım başılmışken bırakalım mı? Pardon. Sırayla diyet yapıyoruz efendim. Sırayla diyet yapıyoruz. Şimdi Serpil'de sıra. Alkışlar Serpil.

0: Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
0: Mükemmelsiniz.
1: Nefesinize sağlık.
2: Evet canım benim.
1: Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
0: Bir daha rica etsem, bir daha rica etsem. Cafer ve değerli Serpil kardeşim alkışlar mıyız?
3: Eyvallah.
0: Sağ olun.
3: Eksik olmayın. Sağ olun.
1: Harikasınız.
0: Sağ olun. Evet.
1: Sesiniz, duygunuz, ruhunuz daim olsun. Buyurun lütfen.

0: Yine de teşekkürler. Yine de teşekkürler.
1: Yüreğinden görmesin abici.
0: Evet.
1: Vallahi böyle arada spontan şeyler çıkıyor Selahattin abiden. İlk de çıkıyor değil mi? Keyif aldık mı? Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Selahattin'cim senden.
2: Ben
1: ne
2: de
1: güzel bir eser.
2: Ben de hareketli bir eser seçtim. Dedim ki dostlarımızla beraber belki alkışlarla hocamdan dinlediğim bir eser.
0: Estağfurullah. Estağfurullah.
1: Evet.
2: Hadi bakalım.
1: Ne yapıyoruz?
2: Gitme yollara raktır.
1: Evet. Haydi bakalım.
0: Evet.
2: Haydi bakalım.

0: Teşekkürler. Harikasın.
1: Ağzına sağlık bir tanem.
0: O zaman ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Efendim?
0: Ben de bir spontane eser seslendireceğim.
1: Tabii yok.
0: Olur mu?
1: Tükensem.
0: Cafer'le şimdi bir kısa sohbet ettik. Seher evet. Vakti çaldım yarın tabii. Kapısına. Keşke onu söyleseydim.
2: Neşet Ertaş'ı da almadan gitmeyelim dedik.
0: Yapalım mı o zaman bir seher vakti çaldım yarın kapısına? Haydi bakalım. Sil.

0: sizlerin ağzına sağlık, emek olmasına sağlık.
1: Ağzına sağlık. Eksik olmaz.
0: Evet, programımızın sonuna geldik. Serpil'cim, çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına sağlık hakikaten.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok gerçekten mutlu olduk, çok seni keyifliydi. Herkese, emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Nefesinize, ellerinize, yüreğinize, duygunuza sağlık hepinizin.
3: Teşekkürler canım. Sağ olasın, var olasın.
0: Cafer'cim, senin de ayaklarına sağlık. Seni burada görmek,
4: çok teşekkür
0: ağırlamak
4: ediyorum.
0: Tekrar çok güzeldi.
3: Allah aşkına zahmet edin, önümüzdeki haftaya bir daha gelmeyesin gerekiyor.
4: Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Sizlerle bir arada olmak benim için büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Yapımda yayındayım geçen herkese, kurumumuz çalışanlarına çok teşekkür ediyorum ve siz değerli konuklarınıza.
3: Gözlerinden öpüyorum.
4: Çok,
3: sağ olun.
4: Çok teşekkür ediyorum.
3: Beraber okuyalım, buyurun.
0: Evet, çok hadi teşekkür buyurun ediyoruz. Yayında, yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, herkese sonsuz teşekkürler. Orkestramıza çok kuvvetli evet alkışlar efendim. Sağ olunuz. Serpil'cim, tekrar ayaklarına evet sağlık.
2: Çok sağ olun.
0: Cafer, senin de öyle.
2: Eyvallah.
0: Tabii ki.
5: Bu Erdoğan'ın sünnelinde Cafer'cim bize bir de bir taksim yapsın.
3: Ha öyle mi? Peki.
0: Evet, şefimizin
3: Erdoğan'ın, evet, Manat Erdoğan'dan efendim söyleyeyim. Evet, buyurun Cafer'im.
0: Haydi bakalım.

bu cuma BİM'de Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

0: Ekran başındaki sevgili izleyicilerimiz merhabalar. Köprümüz başlıyor efendim. Çok güzel bir türküyle başladık. Neşet Ertaş eseriyle başladık.
1: Kurduğumuz bu köprü gönül köprüsüdür efendim. İster Türkmeneli, ister Karadeniz, ister Anadolu'nun en ücra köşeleri ya da sınırların ötesi. Gönlü bir olanların programına, köprü programına hoş geldiniz.

0: Güzel bir eser seslendirdik.
1: Elimizden geldiğince biz de ne verebiliyorsak, ne
0: Estağfurullah. Çok güzel oldu.
1: anlatabiliyorsak,
0: Çok
1: işimiz bu,
0: keyifli.
1: mesleğimiz bu.
0: Çok keyifli oldu. Programımızda fotoğrafları da paylaşıyoruz biliyorsun. İşte o fotoğrafta yaşanan o an, o saniye, o zaman çok değerli.
1: Anılar, anılar, anılar. Bir fotoğraf karesi çok şeyi anlatır. Her şeyi anlatır. Dostlukları anlatır. Güzellikleri anlatır. Ve ömür boyu baki kalır.
0: Sohbetimize devam edeceğiz ama hangi eserle devam edelim? Bize ilk ne çalacaksın?
1: Bir harman dalı çalalım mı? Neyle
0: Tabii.
1: çaldık? Şimdi bir de
0: Şimdi
1: zurnayla bir
0: baba
1: harman dalı
0: zurnayla bir
1: çalalım.
0: harman dalı.
1: Hadi bakalım.
0: Peki, dinleyelim.
1: Hadi.

0: Ağzına sağlık Aman abi. Harika
1: Teşekkür
0: oldu.
1: ederim.
0: Arkadaşlarla beraber çok güzel, çok
1: Teşekkür
0: keyifliydi.
1: ederim. Çok güzel bir zeybek oldu.
0: Herkesin bildiği.
1: Evet, oralara da selam olsun.
0: Evet, eyvallah.
1: Muğla'ya, zeybeklere, her tarafa elimizden geldiğince.
0: Ünal abi sen konservatuvarda nefessiz sazın aslında.
1: Tabii.
0: Kaval, dilli kaval ilk başta öyle
1: Dilli
0: başladın.
1: kavalla başladık.
0: Başladın.
1: Sonra biraz elimiz bir şeyler çalmaya başlayınca M'ye geçtik.
0: Mey, evet.
1: M'den sonra zurnaya başladık. Sonra kaba zurnaya geçtik.
0: Evet, sen okulda sazın neydi? Tabii şimdiki
1: Neydi?
0: görevinde
1: Evet.
0: mehterde de
1: Evet.
0: zurna çalıyorsun.
1: Zurna çalıyorum. He.
0: Harika. Şimdi yine bir türkü çalıp söyleyelim.
1: Tamam, yine bu
0: Yine
1: sefer M ile çalayım bir tane
0: olur.
1: parça.
0: Bir
1: Türkü.
0: Sefil Selim'den bir türkü söyleyeceğim.
1: Tamam.
0: Eşlik edersen arkadaşlarla çok
1: Ne
0: mutlu
1: demek?
0: oluruz.
1: Ben de çok memnun oldum.
0: Eyvallah.
1: Sevinirim.

0: Evet Ümitçiğim, yine güzel bir
1: Eyvan
0: türkü
1: abi. Teşekkür ederiz.
0: çalmaya çalıştık diyelim.
1: Arkadaşlarımızla
0: Eski
1: beraber.
0: günlerdeki gibi.
1: Evet, okul günlerimizde gibi. Özlüyor musun okulu? O
0: Özlemez
1: günleri.
0: miyiz ya? Ben gerçi hala devam ediyorum. Yani yine mezuna derslerine giriyorum okulda. İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda.
1: Harika.
0: Hala devam ediyoruz. Yine hala eski arkadaşlarımızdan görüştüklerimiz var.
1: Çalgı bölümündeki öğrencilere mi yoksa
0: Genel hepsine.
1: herkese? Üniversite bölümündekine, lise, ortaokul, lise
0: Üniversite
1: bölümüne.
0: hepsine.
1: Çok güzel.
0: Elimizden
1: Senin
0: geldiği kadar
1: okuldaki
0: okuduk.
1: hocan kimdi? Nefesli hocan.
0: Hocam Ali Yılmaz.
1: Ben biliyorum da.
0: Ali Yılmaz hocama buradan çok çok sevgiler, saygılar, hürmetler
1: Saygılarımız
0: gönderiyoruz.
1: hocama. Ya okuldaki tüm hocalarımıza
0: Ya
1: sevgilerim,
0: hepsi
1: saygılarımız yolluyorum.
0: birbirinden
1: Hepsi birbirinden
0: kıymetliydi.
1: çok değerli, çok kıymetli ve çok güzel bir zamanda biz okuduk diye düşünüyorum.
0: Tabii, çok güzel.
1: Farklı bir disiplin vardı, farklı bir saygı vardı, farklı bir sevgi vardı.
0: Telefon yoktu, internet yoktu.
1: Arada bir de top oynardık, maç yapardık.
0: Evet.
1: Evet abi, hangi eserle devam
0: Ya
1: ediyoruz?
0: bugün ne bileyim, böyle bir içimden geldi. Hep böyle bir zeybek çalasım var. Niye bilmiyorum. Bugün bir de Kerimoğlu çalalım istersen.
1: Olur. Ben de eşlik ederim
0: Hadi
1: sana
0: bakalım.
1: arkadaşlar da. Peki, dinliyoruz
0: At.
1: abiciğim.

0: Ağzına sağlık.
1: Güzel bir zevk
0: Vallahi.
1: oldu.
0: Evet, çok keyifliydi bence. Teşekkür ederiz
1: Bu
0: valla.
1: arada içtenlikle söylüyorum. Fotoğraflar olsun, dekorumuz olsun. Müzisyen kardeşlerimiz zaten bir şey söylemeye gerek yok. Hepsi çok profesyoneller. Hepinize tek tek teşekkür ediyorum arkadaşlar.
0: Sağ olun
1: Ellerinize
0: abi, biz
1: sağlık,
0: teşekkür
1: kollarınıza
0: ederiz.
1: sağlık. Çok güzel konsept yapmışsınız. Her şey çok güzel. İzleyeni bol olsun.
0: Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. O zaman bir hareketli bir şey çalalım.
1: Hadi
0: Tamam abi.
1: bakalım. Neşet Ertaş'tan yapalım mı?
0: Tamam.
1: Hadi güzel
0: Neşet
1: bir
0: Hoca'nın bir eserini
1: nar tanesi.
0: enstrümantal olarak arkadaşlarımızla beraber
1: Hadi
0: çalalım.
1: bakalım.

0: Neşet Ertaş'ı da andık Ümit'ciğim.
1: Evet abi.
0: Allah yeni gene rahmet eylesin.
1: Çok da güzel bir düzenlemeyle başladınız
0: Evet.
1: Ozan. Bu arada piyanoda Ozan Sarıboğa, cello'da Murat
0: Murat
1: Süngü,
0: Süngü.
1: kontrbasta Sertaç Çiğdem, neyde Eyüp Can Açıkbazu ve perküsyon davulda Barış Cem Songur bizimle beraber. Türkiye'nin önemli müzisyenleri.
0: Hepsinin ellerine
1: Şanslıyız.
0: sağlık. Evet.
1: Şanslıyım ben de
0: Evet.
1: onlarla beraber olduğum için. Programımızın sonuna geldi Günal abi.
0: Ya sonra geldik. Ben yani bütün türkülerimiz güzel. Bizim kültürümüz zaten dünyada bir tane diyebilirim yani.
1: Evet,
0: Çok da gezdik,
1: eşsiz,
0: gördük
1: zengin.
0: biliyorsun. Yani çok zengin. Ama bu bir tane Çanakkale türküsü var. Çanakkale içinde Aynalı Çarşı. Ben o parçayı çalmaktan çok keyif alıyorum. Çok zevk alıyorum.
1: Özel bir türküdür.
0: Evet.
1: Çalalım abi senin tınılarınla.
0: Kurtuluş Savaşı'nda 15 yaşında askere gidenler için gelsin o zaman.
1: Peki.
0: Hadi.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu cuma abimde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, yine birlikteyiz. Yine bir harika bir pazartesi ve yine sizlerleyiz. Bir hoş sedadan hepinizi saygıyla, sevgiyle, en güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Bugün sizler için değerli şefim Baki Kemancı ile birlikte çok güzel şarkılar hazırladık. Harika bir repertuar sizleri bekliyor. Biz provalarda çok keyif aldık. Umuyorum sizler de ekranlarınızın başında bizlerle birlikte aynı keyifle, aynı mutlulukla söylersiniz, eşlik edersiniz. Biliyorsunuz efendim, her hafta bir hoş sedada çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Bugün de uzun zamandır ekranlarda yoktu, kendisi bizleri kırmadığı bir hoş sedaya teşrif etti. O güzel şarkılarıyla tanıyorsunuz kendisini, şarkıların sultanı o efendim. Ben kendisini çok bekletmeden hemen davet etmek istiyorum. Çünkü biz bugün bol bol o özlediğimiz sesi dinlemek istiyoruz. Bir hoş sedaya Ayşe Mine geliyor.

0: Nasıl özlettiniz kendinizi böyle? Nasıl güzel.
1: Ne kadar zarifsin, ne kadar siz güzelsin. Böyle. Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Bizi kırmadınız. Ne şarkılar, ne anılar sizinle bu akşam. Hoş geldiniz sevgili Ayşe Emine.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim, çok iyiyim. Senle olunca daha
0: ben
1: iyi oldum.
0: Ben de çok
1: heyecanlıyım, canlı
0: sizi.
1: Yayındayız çünkü.
0: Siz buradayız, herkes bizi olduğunuz gibi olun harikasınız gerçekten.
1: Çok uzun zamandır
0: gerçekten.
1: İlk defa sana geliyorum.
0: Ah canımsınız, evet, biliyorum beni kırmadınız. Bir hoş seda dinleyenlerine bu akşam çok büyük bir sürpriz yaptınız aslında. Bu akşam Ayşemin'in o güzel sesini duyuracağız inşallah sevenlerinizi.
1: Biraz kendi şarkılarımdan seçtim işte, unutamazsın günün
0: bu,
1: birinde
0: bu
1: falan
0: sizi,
1: gibi.
0: Bu sizi aslında ilk çıkarttığınız şarkılardan birisi değil mi?
1: Evet, şimdi yani ben albüm adımdı. Hı hı.

0: Tam Aslan, Yavuz Taner'in bir bestesi. Bana yaptığı, hazırladığı bir besteydi. Benden sonra çok sanatçı arkadaşlarımız,
1: evet,
0: büyüklerimiz
1: okudular. Ben de bu programda bir kere seslendirdim ama.
0: Bu akşam Ayşem'le şarkıları seslendirmeyi
1: harika,
0: istiyorum.
1: Çok
0: senin
1: keyifli bir akşam olacak. Ve biz o sesinizi bir şarkıyla daha dinlemek istiyoruz. Devam edelim mi, ne dersiniz? Peki.
0: Ne yapıyoruz
1: Ayşemin
0: Efendi hocalarınızda? Günün birinde. Hadi bir Ayşem'le şarkısı.
1: Çok seviyoruz.
0: Çok havalıyız.

0: Harika. Sizi kocaman alkışlıyoruz. Böyle buyurun lütfen.
1: Baki Kemancı ve arkadaşlara buyurun. Teşekkür ediyorum.
0: Evet, bizi ne kadar mutlu ettiniz bilemezsiniz. Ve Ayşe Mine sevenleri, sizin tanıtım programlarınızı dönmeye başladıktan itibaren o kadar güzel mesajlar aldı ki, evet işte sonunda Ayşe Mine neyi yapmışsınız diyenler, hepsine selam olsun. Efendim Ayşe Mine sizlerle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Eminim sizler de öylesiniz. Evet sevgili Ayşe Mine, öyle çok şarkı okumuşsunuz ki hakikaten şöyle evet. Bir, efendim YouTube açıyorum, diyorum ki şu şarkıyı bir dinlesem, bakıyorum Ayşe Mine. Başka bir tane açıyorum, bakıyorum Ayşe Mine seslendirmiş ve hep ilk seslendirenlerdensiniz.
1: Evet, genelde ilk bana hazırlanan besteler,
0: ne
1: sözler.
0: Ne kadar güzel.
1: Fakat nedense geçenlerde Ahmet Selçuk İlkan'la bir programdaydık. Diyor ki tabii sözlerin çoğuna ait olduğu için. Ya diyor Ayşe'cim diyor, en çok cover olan şarkılar hep senin. Araştırma yapmışlar, en çok şarkıları okunan. Yorumcu olarak, sanatçı olarak benmişim.
0: Evet, yani az önce okuduğunuz günün birinde öyle. Evet, onun evet. Gibi neler vardı benim hatırladığım? Kullar Affetmez var son zamanlarda çıkan. Evet. Daha önceki dönemlerde de birçok sanatçı okudu. Ama bunlar hep ilk Ayşe Mine'nin sesinden dinledik.
1: O evimizde
0: dinledik.
1: Bestelendi ve sözü yazıldı.
0: Öyle mi?
1: Tabii, tabii.
0: Ne güzel, var mı ufak bir anımız öyle?
1: Tabii tabii, bizim evimizde o şarkı hazırlandı.
0: Çok güzel, harika. Ne mutlu. Nasıl güzel bu anılarla yaşamak, değil mi?
1: Evet, onun için de...

0: bu güzel programda, senin programında ben biraz kendi şarkılarıma yer vermek istedim. Onun için çok, bilinmesi açısından.
1: Çok iyi yaptınız.
0: Şarkıları evrenseldir şarkılar. Tabii besteciler, söz yazarları hazırlar. Sanatçılar okur. Ama benim bütün okuduğum şarkılar hep çok değerli sanatçılar tarafından seslendirildiği için biraz hafızalara tekrardan ilk okuyan kişi olarak ben bu akşam onları yorumlamak istedim. En azından birkaç tanesini.
1: Evet, zaten diyorum ya, şöyle açtığımda bakıyorum. Hepsini Ayşemine yorumlamış ve bu çok büyük gurur olsa gerek. Biz de sizinle gurur duyuyoruz.
0: Öyle, evet.
1: Kendi besteleriniz de var, onlardan da sohbet edeceğiz. Ben de bir Muhayyer Kürdi şarkı okumak istiyorum müsaadenizle.
0: Mutlulukla.
1: Teşekkür ediyorum. Evet efendim.
2: Unutulmaz
1: adımla dudakta kal sevgilim.
2: Hatıram yeter bana.

0: Teşekkür ediyorum Baki Kemancı ve değerli orkestrasına. Var olun sevgili arkadaşlar.
1: Çok güzeldi.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Harika bir
0: sevgili
1: ses.
0: Ayşe Mine. Sizi bol bol dinlemek istiyoruz. Kaç eser seslendirdiniz biliyor musunuz? Hayır.

0: Ne güzel.
1: Yok, bilmiyordum.
0: Ne güzel, sınırsız olması.
1: Sınırsız bırak,
0: Muhteşem.
1: evet.
0: Yine o güzel, unutulmaz şarkılarından birisini dinleyelim mi? Ne dersiniz?
1: Gözlerin doğuyorum hangisi?
0: Hangisi geliyor sevgili şefim?
1: Sayın Baki Kemancı. Gözlerin
0: Oh.
1: doğuyor
0: Bu
1: gecesi.
0: şarkı

Bu şarkıyı okudu ve bize yolladı. Biz de albümümüzde aldık. Evet, ilk yorumlayan ve bana bestelenen bir şarkıdır. Bunları söylemek bazen hoş olmayabilir ama yine de bilinmesi gerekiyor.

0: Çok güzel. Buyurunuz lütfen. Tabii o zamanlarda size çok şarkılar gelmiş ama hep seçtiğiniz şarkılarda böyle hit olmuş. Nasıl seçtiniz o zamanlarda bu şarkıları? Hep her seçtiğiniz nasıl hit olabilir bir insanın? Çok enteresan.
1: Vallahi enteresan, ben de bilmiyorum. Herhalde bana sıcak mı geldiler? İşte birçoğu evimizde bestelendi, birçoğu hocalardan. Telefonla mesela Yusuf Nalkesen gibi, Yavuz Tener gibi. Güzel şarkılardı.
0: Çok, hepsi birbirinden
1: ve hepsi de birçok sanatçı tarafından okundu. O da bana büyük bir mutluluk veriyor tabii.
0: Onları nasıl seçtiniz sevgili Ayşe Mine?
1: Çok.
0: Böyle çok. Kurayla değil.
1: Yani, tabii. Böyle haftalarca
0: çalışıldı, bakıldı.
1: Çalışıldı, aylarca.
0: Günümüzde bile hala işte az önce okuduğunuz şarkı mesela dile dolandı. Retro dediğimiz, değil mi? Öyle diyoruz sayın şefim. Retro yapıldı günün birinde.
1: Günün birinde. Evet.
0: Yani çok küçük yaştaki gençlerimiz bile dilinde, bu çok evet, gurur verici bir şey.
1: Evet, evet.
0: Çok harika. Evet.
1: Mutluyum şarkılarımla.
0: Ah, mutlu olmaz mı? Biz bile gurur duyuyoruz. Siz nasıl mutlu olmazsınız?
1: Teşekkür ediyorum.
0: Evet, ben yine çok keyifli bir şarkıyı müsaadenizle söylemek istiyorum. Çok uzun zamandır okunuyor. Solmadan gel artık aşkımın gülü. Oo, Burhan Bayar bestesi.
1: Selam.
0: Teşekkür ediyorum. Siz de eşlik ederseniz çok güzel bir hatıramız olur beraber.
1: Yemin metnimiz var ya sana.
0: Var, evet.
2: O var.

0: Teşekkürler, teşekkürler sevgili arkadaşlar, teşekkürler Ayşe Mine. Ama şöyle sizden de böyle sıcağı sıcağına biraz hoş seda bırakıyoruz ya biz evlere biliyorsunuz. Bakire, devam edelim mi şöyle?
1: Ne yapacağız peki?
0: Olur mu? Yine güzel olur. Siz duyuyorsunuz efendim. Kullar affetmez kullar, diyor şefimiz.
1: Baki Bey öyle söylüyor.
0: Hepsi birbirinden güzel ama bunun da bir yeri başka sanki.
1: Bunun da başka gibi sanki.
0: Evet.
1: Kullar affetmez.
0: Çok güzel.
1: Peki.
0: Keyifle dinliyoruz.
1: Çok
0: Ayşe Mine efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi.

0: Harika. Ne güzel dinledik.
1: Çok uzun zamandır söylemiyordum bu şarkımı. Ama çok güzel söyledin. Sizin programınıza kısmet oldu.
0: Bu arada hiç gerçekten hani biliyorsunuz ses enteresan bir yapı. Çok dediniz ya uzun zamandır canlı yayınlarda yoktum. Hiç formunu kaybetmemiş.
1: Uzun zamandır yoktum Sena'cığım.
0: Hiç size formu, kısmet oldu. Formunda duruyor sesiniz. Biz bayıla bayıla dinliyoruz sizi.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Sevgili Ayşemine, ufacık bir reklam aramız var. Sevgili dinleyenlerimiz de bizden ayrılmasınlar. Ayşemine'nin...

0: Ve bendenizin o güzel şarkılarıyla huzurlarınızda olacağız efendim kısa bir aradan sonra.
1: Geçecizade'nin sunduğu program devam edecek.
2: Amacımız butik çalışıp taze taze ürünleri satmak. Benim de bu yaşımda buraya gelmem sebebim de bir değişiklik olmasın, bir atlama olmasın, bir hata olmasın diye ben her gün buraya gelirim, az durarım ama emin olurum, buradan ayrılırım emin olarak. Kalitenin üzerine çok duruyoruz. Bütün amacım kalitemiz değişmesin. Sonra raf ömürlerini uzun da vermiyoruz. Gerçi uzatmak mümkün katkı maddeleriyle ama ona da girişmiyoruz. Ham madde ne kadar pahalanırsa pahalansın, biz ham maddede reçetemizde bir eksiklik yapmayız. Reçetemiz neyse her gün aynı mal çıkar. Bizim sloganımız Edirne'nin tadı badem ezmesinin adıdır.
3: Bu salıbinde Ariel Dağ Esintisi Toz Deterjan 439 lira. ABC Sıvı Çamaşır Deterjanı 189 lira.

0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Evet, bu güzel beste bizim çok değerli hocamız Profesör Doktor Turgut Göksoy'a aitti. Kendisine selamlarımızla, sevgilerimizle armağan olsun. Değerli şefim ve sevgili arkadaşlarım, çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Evet, sevgili Ayşe Mine, ne güzel şarkılar diyorum her seferinde, bunu söylüyorum.
1: Sen de çok güzel repertuar hazırlamışsın bugün. Ya, çok
2: güzel repertuar hazırlamışsın bugün.
0: Gerçekten.
2: Evet.
0: Peki, ama ben sizin şarkılarınıza doyamıyorum. Çok güzel, hepsi birbirinden güzel. Kendi besteleriniz de var,
2: var
0: diyebiliyorum.
2: Evet.
0: Şimdi bunlar hep başka bestekarların
2: tabii
0: besteleri. Siz onları hep ilk defa seslendirensiniz ama kendi besteleriniz de var.
2: Var, evet.
0: Bunlar da mesela TRT, bir sizin TRT geçmişiniz de var diye
2: var,
0: biliyorum.
2: Var, evet, o da var.
0: Bu repertuarımızda mı eserleriniz yoksa?
2: Hayır, benim eserlerim bazıları albümlerimde yer aldı fakat birçoğunu çıkartmadım. Çıkartacağım inşallah.
0: İnşallah. Onları da hevesle bekliyoruz.
2: İnşallah.
0: Nasıl formları Ayşe Hanım?
2: İşte.
0: Fantazi.
2: Biraz, tabii. Biraz.
0: Yine aynı tarzınızda.
2: Yok, farklı. Hı hı. Çünkü o hissediş durumuna göre değişebiliyor. Bazen Türk müziği çıkıyor, bazen bir pop çıkıyor, tamam, bazen değişik böyle.
0: Tamam, ruh meselesi.
2: Tabii canım, fanteziler çıkıyor, evet, öyle tamamen.
0: Peki bize şimdi hangi ruhtan nasıl bir şarkı gelecek acaba?
2: Ağla halime. Aha. Hadi bakalım. Çok o güzel. Çok istek vardı bu şarkıya.
0: Evet, biz de keyifle dinliyoruz
2: ağla
0: efendim.
2: Ağla halime söyleyelim hadi.

0: Çok güzeldi, harika. Ne güzel söylediniz. Çok duygulu bir şarkı gerçekten. Çok teşekkür çok güzel ediyorum. Yorumladınız şimdi. Siz de bir hareketlenelim mi ne dersiniz?
1: Hadi ne yapacağız peki?
0: Gül döktüm yollarına diyelim mi? Beraber söyleyelim mi? Hadi.

0: tabii ki Selin oldu.
1: Olmaz mı? Sizinle olmaz mı?
0: Spontane gelişen
1: çok şeyler. Teşekkür ediyorum. Ben ne güzel eşlik ettiniz. Çok sesinize sağlık.
0: Çok mersi.
1: Ben çok keyif aldım.
0: Ben de.
1: Ama sizin sesinizden bir şarkıyla daha devam edelim mi? Bir
0: ne? Ne yapacağız? Bakıyor. Talih mi var? Neredesin ey Talih? Bizim çok istenen bir şarkımız.
1: Ah çok severim evet. Ben de. Onu da hareketli mi okuyacağız? Disko
0: yani,
1: mu?
0: Yani biraz hareketli yapsak Talih'i değiştirsek.
1: Ne güzel olur.
0: Talih talihsiz bir şarkı ama. Neredesin ey Talih diyor. Gelsene artık. Niye neredesin diyor. Biz onu acıklı halden çıkartalım mı sayın şefimiz? Hadi bakalım. Hadi.

0: güzel oldu. Bu formu da çok yakıştı.
1: Şimdi
0: sanki
1: yaptık,
0: talihi canlıda, canlandırdık.
1: Şimdi canlıda sen söyleyince biraz canlı mı falan
0: bu
1: deyince.
0: Bu aslında slow'du değil mi?
1: Bu slow'du. Senin isteğin üzerine.
0: Çok güzel oldu.
1: Böyle bir şarkıya dönüştü.
0: Gelsin bundan sonra.
1: Değil mi Baki Kemancı, sayın şefimiz. Sedacığımın sayesinde şarkı biraz giderli.
0: Bir anda disco oldu.
1: Evet, evet, güzel. Cover yaptık
0: evet,
1: bunu biz.
0: Çok güzel bir şey söyledi sevgili Baki.
1: Talihin coverını yaptık
0: şarkı
1: sayende.
0: Şarkılar hep cover olmuş ya. Bugüne gelene dek biz de şu anda bir şarkınızı coverlamış olduk.
1: Sayende
0: oldu. Bir hoş Seda da oldu. Çok güzeldi.
1: Seni
0: çok
1: dinliyorum
0: teşekkür
1: şimdi
0: ediyorum.
1: Ben geçeyim
0: beraber
1: köşem.
0: Söyleyelim miydi? Ben
1: mi?
0: Çok keyif alıyorum sizinle söylemekten.
1: Tamam peki olur.
0: Begonvil diyelim mi?
1: Ben onu senden dinleyeyim şöyle güzel.
0: Öyle
1: lütfen.
0: Peki.
1: Tabii ya. Lütfen peki. Çok güzel söylüyorsun sen.
0: Çok teşekkür
1: tabii
0: ediyorum.
1: Tabii ki.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık. Bu da artık çok sevilen şarkılardan çok, birisi oldu değil mi?
1: Çok güzel.
0: Bu da klasikleşti bu kendi formunda.
1: Çok güzel sesiyle.
0: Hep eski şarkılardan günümüze dedik. Tabii ki şarkının eskisi olmaz ama sizin yıllar önce okuduğunuz bir şarkı vardı. Yemin mi ettin? Yine ilk sizin okuduğunuz
1: evet,
0: şarkıydı değil mi?
1: Benim, evet.
0: Ben biliyorsunuz
1: New
0: sizde.
1: New yapıldı onun birçok sanatçı tarafından.
0: Yazında ben okudum.
1: Seda Gök hanımefendi. Çok güzel sesli tatlım var benim, o okudu.
0: Çok teşekkür
1: Sen.
0: Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben bu şarkıyı yazın çok keyifli okudum. Tabii öğrendiğim dönemde şarkıyı sizin sesinizden de dinledim. Hatta oradan bir namenizi çaldım.
1: O kadar ne mutlu bana.
0: O çok kadar
1: böyle
0: tatlı geldi
1: çok hoşuma
0: ki.
1: Gidiyor.
0: Onu da itiraf ediyorum.
1: Ne güzel.
0: Ve bu yaz dinleyicilerimizle buluşturduk ve çok da sevildi. Tabii ilk okuyanlardan birisi sizsiniz. Sahiplerine her zaman teşekkür ediyorum. Şarkı, beste ve söz
1: tabii,
0: yazarlarına.
1: Evet. Ama Cesur
0: size de
1: Ahmet Selçuk
0: evet, selamlar evet. olsun. Ama ilk sizin şarkınız olduğu için size de teşekkür ediyorum.
1: Çok mersi.
0: Beraber bu şarkıyla bir kapanış yapacağız
1: tabii
0: ama
1: ki.
0: Öncesinde ben size tekrar teşekkür ediyorum. TRT Müzik izleyenleri adına bizlerle olduğunuz için son olarak kendilerine iletmek istediğiniz bir mesajınız
1: ben,
0: var mıdır?
1: Ben tüm ekibe, yapım, yönetmen, tüm burada görev alan masa başında herkese teşekkür ediyorum. Baki Kemancı, sayın şefimiz ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sayın yönetmenimize tabii ki ve bizi ekranları başında izleyen tüm seyircilerimize kocaman kocaman sevgiler diyorum, öpüyorum. Sizlerin bugün sayesinde onlarla tekrar karşı karşıya geldim.
0: Ne mutlu bizim için. Büyük
1: için.
0: Keyif oldu. Çok,
1: çok
0: büyük mutluluk oldu.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Evet efendim, bir Hoş Seda'nın bugün de sonuna geldik. Ama haftaya yeni bir konuğumuzla tekrar huzurlarınızda olmak üzere efendim. Lans mı aldık?

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Bu salıbimde Haribo meyve aromalı karışık yumuşak şekerleme 179 lira. Fisko Birlik şeker ilavesiz fındık ezmesi 249 lira.

0: Doğudan Sesler yarın TRT Müzik'te.
1: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Bir adım
2: önde. 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet

Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız kıymetli yol arkadaşlarım. Sevgili şeflerim nasılsınız, iyi misiniz diyeceğim ama onlar kendi hallerindeler şu anda. Efendim Züleyha ile sınırsız ezgilere hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim huzurunuza geldik. Bu akşam yine bir diyara uzanacağız. Umarım keyifler yerindedir. Ekran başında bizler sizleri özlüyoruz. Umarım sizler de bizleri özlüyorsunuzdur. Efendim bir haftalık aradan sonra yine huzurlarınızdayız. Her daim diyoruz memleketin dört bir yanına uzanmaya devam edeceğiz. Artık yıllardır klasik haline geldi bu. Bu programda efendim bu hafta uzanacağımız diyar şöyle Tekirdağ, Balkanlar, Rumeli diyarları. Bu yıldızda iki kıymetli kardeş olacak. Bizler yine birkaç yıl evvel kendilerini ağırlamıştık. Mest olmuştunuz ama TRT'nin aşina olduğu ekran yüzlerinden efendim kendileri. İki kardeş aslında asıl meslekleri bu alanda olmasa da onlar şu anda zirvenin yıldızı olan altıncı olsalar da efendim bu yıldızda bugün kendileri altın misali parlayacak, ezgilerini sizlere ulaştıracaklar. Efendim sözü çok uzattık yine.

0: maşallah diyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzelliğiniz ne olacak böyle?
0: Yok aman efendim ben aman. Şöyle bugün az kardiyo yapmıştım. 6 kilometre yürüdüm.
2: Lütfen bize
0: şimdi
2: böyle
0: sen söylerken
2: gelmeyin.
0: Sen söylerken oynayacağım.
2: Evet. Abla diyorlar.
3: Yapma diyorlar.
2: Çıkıp piyasayı birbirine katma diyorlar.
3: Bu güzellik buralara fazla diyorlar.
0: Allah Allah.
3: Nazara geleceksin göze.
2: Allah nazarlardan saklasın.
0: Amin.
2: Kesinlikle. Böyle güzellik olunca, böyle ses olunca...
0: Ay var olasınız.
2: Geriye ne kalıyor? Evet,
0: sizden şöyle bir canlı eser alacağız.
2: Tamamdır.
0: Ardından ben Yıldız'dan sizi alıp birazcık soluklandıracağım.
2: Tamamdır.
0: Buyursunlar efendim, son bölümlerin en çok dinlenen eserlerinden biri.
2: Hadi bakalım.
0: Tabii. TRT tabii Gassal'ın da favori eserlerinden biri.
2: Evet, evet doğru.
0: Müjgan buyursunlar.
2: Müjgan gelsin.

0: Ay harikasınız. Çok güzel bir eser.
1: Siz de harikasınız.
0: Müjgan. Ama yakıştı
1: olasınız.
0: Bugün müjganlık.
1: Evet, bir de böyle su yeşili bir tulumla efendim daha da yakıştı
0: tam
1: gibi.
0: Tam müjgan olduk bugün.
1: Şöyle sizi küçük bir soluklandıracağım
0: tamamdır,
1: kıymetli dostlarım. Şöyle sizleri uğurlarken efendim şöyle uzanalım biz de hemen bir mendilimin yeşili diyelim. Devam edelim, buyursunlar.

0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler.
0: Var olasın. Tabii şimdi mikrofonu unutmadan hemen
2: Kemal'cim,
0: şöyle.
2: Lütfen.
1: Alıştım ya işte, doğru.
0: De alıştı.
1: El
0: koltuk
1: mikrofonuna alışmam lazım.
0: Koltuk altında geliyor direkt. İşte tabii sizde şey var. Normalde. Siz el mikrofonuyla çıkmıyor musunuz şarkı söylerken?
1: Yok, burada mikrofon oluyor yani. Çok fazla kullanmıyoruz
0: tabii.
1: Onun için.
0: İşte bunlar
1: de oluyor böyle şeyler.
0: Efendim, kıymetli dostlar, zengin dostlarımız bunlar. Bu dostlarımız,
2: yok,
0: kıymetli
2: efendim,
0: dostlarımız.
2: Yok, estağfurullah, aman.
0: Altınlarım...
1: Allah sağlığımızı versin yeter. O bizi, şarkılar...
2: En büyük zenginlik sağlık.
1: Evet. Şarkılar hayali uğrun. Altınlarım vardı bitti mi diyor. Bak şarkıda diyor ki bitti diyor altınlar diyor.
0: Kalmadı. Ama biz sohbeti severiz de bu programda şarkıları, türküleri, ezgileri daha çok severiz.
1: O zaman dinleyelim.
0: Buyursunlar efendim. Altınlarım.
1: Hep altınların üstüne yazılmış şarkılar.
0: Vallahi öyle, billahi öyle, yapacak
1: hadi
0: bir şey
1: bakalım,
0: yok.
1: Gelsin.
0: Buyursunlar, hemen ardından ikinci eser gelecek.
1: Hadi bakalım.
0: Buyursunlar.

0: Ben bir anda utandım. Böyle güzellik falan deyince.
1: Ama bir şey söyleyeyim mi? Şarkılar bunun üstüne kurulmuş, biliyor musun?
0: Hakikaten böyle.
1: Bu şekil şarkı yazılmayınca muhakkak almamayı tercih ediyorum. Çünkü diğer türlü olmuyor.
0: Bu arada bir şey diyeceğim arkadaşlar. Yıllardır devam ettirdiğiniz kadın matinelere hız kesmeden devam ediyor. İnsanların eğlenmeye ihtiyacı var.
1: Biz herhangi bir ekstra bir yerlere kesinlikle çıkmıyoruz zaten. Biz kadınlar matinesi ve düğün. Başka kesinlikle hiçbir yere çıkmıyoruz. Ki çıkmadığımızı artık herkes de biliyor,
0: evet,
1: bunu.
0: Evet, biliyoruz, biz de biliyoruz.
1: Ya kadınlarla çok eğleniyoruz. Benim o kadar enerjim tutuyor ki, Orhan yalan mı?
2: Gerçekten,
1: o kadar evet. Eğleniyoruz ki yani hiçbiri bizi üzmüyor. Kavga yok, gürültü
0: ama
1: yok, hep eğleniyorlar.
0: Ama siz onları üzmüyorsunuz, eğleniyorlar. Mutlu ama... oluyorlar çocuklarının evde yaptıkları işlerin. Bazen eşin stresi de eşe yansıyor. Onu atıyorlar sizinle beraber.
1: Onu kesin
0: İyi
1: atıyorlar. Ben evet. Bir de şarkılarla bir gaza getiriyorum onları. Diyorum ki kocalarınızı arayın diyorum. Şarkı söylüyorum. Benim erip pirzola büftek, kaymaklı ekmek, güllaç revani. Aman aman aman.
0: Var ya, iyi ki varsınız diyorum. Sizi şöyle küçük bir soluklandırıyorum hemen. Ben hemen uzanacağım, bir başka diyara gideceğim efendim. Tekrar son blokta buluşacağız dostlarla. Ardından da sizlere veda edeceğiz.

0: Tüm komutları ben veriyorum yalnız, farkında mısınız? Artık Murat abicim bugün bizim stüdyo şefimiz. Bugün
1: o güzel bir ses ki yemin ederim ki hayranlıkla burada dinliyoruz.
0: Var mısınız?
1: Böyle şuradan böyle inciler inciler döküyor.
0: Ekran başındaki hemen izleyicilerimizi, dostlarımızla özellikle şu notu geçeyim lütfen.
1: Hemen.
0: En başta söylemedik, şimdi söyleyelim. Efendim şimdi malum sevgili Rumeli Kemal Orhan kardeşlerinin kendilerine has bir tarzı, bir uslubu var.
1: Kesinlikle.
0: Bu yüzden de eserleri seçerken playback olanlar kendi aslında formlarında, orijinal formlarında olan eserler. Canlıları da biz burada beraber eşlik edip söyleyebilelim diye seçtik.
1: Kesinlikle.
0: Şimdiki
1: biz
0: eserdeki gibi yine.
1: Yıllardır söylediğimiz gibi Gül Galiyem, Ramoroma, biz bunları yıllardır söylüyoruz zaten ama kendimize bir tarz oluşturmaya çalıştık.
0: Gayret ettiniz ve bunu
1: kesinlikle,
0: başardınız.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Ama özümüzden hiçbir zaman vazgeçmedik. Balkanlar, Rumeli buradan sevgiler, saygılar.
0: Selamlar.
1: Suyun öbür tarafına efendim.
0: Evet, selamlar olsun. Bu yüzden bu hemen notu da özellikle geçeyim. Zira sizinle bütünleşmiş olan bazı sözler var. İşte çek çek,
1: evet.
0: Nerede yedin paraları,
1: evet.
0: Değil mi? Başka hangi eserler?
2: Para bizde, şöhret,
0: para
2: bizde,
0: şöhret bizde. Bunlar aslında sizinle birlikte artık zirvede olan sloganlar diyebiliriz.
1: Kesinlikle.
0: Değil mi? Kadınlar bu sloganlarla eğleniyorlar.
1: Ya, eğleniyorlar ya. Böyle laf atmayı, birbirimize laf atmayı seviyoruz.
0: Hani eserler orijinal, yani playback olan eserler böyleydi. O yüzden formu hiç bozmak istemedik.
1: Tamam.
0: Yoksa canlı da zaten söyleyebilirdiniz. Şimdi sizi şöyle Yıldız'ın ufak ufak, biriniz bir uçta, biriniz bir uçta. Tekrar
1: peki,
0: şöyle sizi bırakacağım.
1: Ama beraber yapalım.
0: Beraber
1: bunu
0: mi yapalım?
1: Bence ortaya alalım. Yıldız'ın tam ortasına, Yıldız'ı alalım.
0: O zaman efendim işte dediğim gibi benim eserlerim geliyor. Şimdi efendim bir eseri yorumladıktan sonra ardından biz sizlere veda edeceğiz. Ama yine şöyle bir uzanacağız. Yine Balkanlardan efendim bir eserle veda edeceğiz. Ama öncesinde Ramo Ramo diyeceğiz. Buyursunlar.

0: Vallahi harika. Balkanlara buradan kucak dolusu sevgiler olsun efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Var olasınız. Sınırsız ezgileri efendim şenlendirdiniz bu akşam.
2: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Daim olasınız. Bu arada yüzüğün de şahaneymiş. Senin de bilekliğin şahane. Evet, görmedim zannetme.
0: Vallahi güzel.
1: Şimdi böyle teşekkür senin ederken böyle bir uçtan bir uca bakıverdim.
0: Senin de güzel.
1: Var olasınız. Ayaklarınıza sağlık.
0: Teşekkür ederiz. Bizler de çok teşekkür ediyoruz.
1: Neşeniz daim olsun. Hanımlarla buluşmaya devam edin. Son kesinlikle olarak söylemek istediğiniz sözler varsa hanımlarımıza, beylerimize tabii ki özür diliyorum.
0: Efendim, öncelikle TRT ailesine buradan kültürümüzü yansıtıcı için sonsuz teşekkürler ediyorum efendim. Balkanlara, tüm Türkiye'ye, bulunduğumuz her yere sevgiler. Selamlar olsun.
2: Saygılar efendim.
0: Şalkılarla kalın. Türkülerle kalın diyorum
1: hep
0: efendim.
1: Hep Kemal konuştu Orhancığım.
2: Kemal
1: sen
2: konuşmayı
1: konuştu.
2: Çok seviyor. Onun için.
1: Evet. Hiç bırakmıyor. Lütfen Orhan'ı da çekebilir
0: evet,
1: misin?
0: Evet. Hemen Orhan. Kemal'cim hemen.
2: Aynı katılıyorum Kemal'in söylediklerine. Gerçekten bizleri davet ettiğiniz için, kültürümüze hizmet verdiğiniz için sonsuz teşekkürler.
1: Daim olasınız.
0: Devamlı kültürümüze.
1: Efendim olasınız. Züleyha ile sınırsız ezgiler bu akşam uzandı şöyle Trakya, Balkan, Rumeli dolaylarından efendim sizlere ezgiler sunduk. Ama malumunuz en popüler olan ezgileri de sizlere sunmaya gayret ettik. Bu programın amacı tam olarak da bu adı üstünde sınırsız efendim. Sevgili Rumeli, Kemal ve Orhan kardeşlere sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bizler önümüzdeki hafta yine değerli bir konuğumuzla huzurlarınızda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz. Kara tren, ah tren, kara tren odur yarimi götüren diyeceğiz. Buyursunlar.

Her fikir bir adım, her adım bir değişim. Next TRT 2026 alanında öncü genç uzmanları 9 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya getiriyor. Geleceğe yön veren genç liderler, dönüştürücü sanat, güçlendirici teknoloji, sosyal dayanıklılık ve iklim adaleti gibi birçok meseleyi konuşmak için Next TRT 2026'da buluşuyor. Genç zihinler, güçlü fikirler, gerçek değişim. Hamle sırası sende. Hemen kayıt ol. Next.trt.net.tr

Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.

0: Günaydın, saat 7. Hayat tüm karmaşasıyla akıp giderken güne bizimle başlayan herkese kocaman bir günaydın.
1: Gün nerede başlarsa başlasın, hep aynı yerden bağlanırız hayat.
2: Çorbamız kaynadı, son dokunuşu kuru naneyle yaptık.
1: Bazen şefkate dönüşen küçük bir dokunuş, bazen yola çıkarken içinizi ısıtan bir ses, bazen de hayallerinize eşlik eden o ışık oluruz. En sessiz anlarınızı paylaşır, en uzak yollarınızı yakın ederiz.
3: Gazze, insanın kendini son derece huzurlu hissettiği bir yerdir.
4: People have already been killed.
1: Birlikte hüzünlenir. Birlikte sevinir, aynı duygularda buluşuruz. Size yansıyan bütün bu anların ardında büyük bir emek var. Aynı tutkuyla, aynı özenle, aynı sorumlulukla.
5: Kestik arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim.
6: Haydos.
1: TRT 62 yıldır hayatın içinde.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
1: Mayıs 30 Haziran arasında BİM'de Ülker Çoko Prens atıştırmalık 19 lira 75 kuruş yerine 10 lira.

Evet, dilimiz döndüğünce okumaya çalışıyoruz. Bir hatamız olduysa affola, ama tabii her sanatçının kendi şarkılarını yorumlamak çok kolay değildir. Ama biz Barış abiyi anmak için bugün sizlere Barış Manço şarkıları söyleyeceğiz. Yüksek öğrenimini Belçika Kraliyet Akademisi'nde resim, grafik, iç mimari alanda tamamlamış. 1960'lı yılların başında müzik hayatını Fransa ve Belçika'da sürdürmüş. Rock'n'roll ve twist tarzı Fransa ve İngilizce şarkılar söylüyordu. Bu şarkıların bazıları kendi besteleriydi. 1967'de Hollanda'da geçirdiği bir kaza yüzünden dudağında ufak bir yarık oluşmuş ve bıyık bırakmaya başlamış. Bunlar çok güzel bilgiler. 1967 sonlarında ilk Türkçe bestesi Kol Düğmelerinin ilk adı bizim gibi de aralarında olduğu şarkılarıyla plağa çıkıyor. 1968 başında Kaygısızlar grubu ile çalışmaya başladı. Bu grupta Mefe Öden, Masa Ransorn ve Fuat Güner de vardı. 1969 yılı sonunda Kaygısızlar ile yollarını ayırdı. 1970 Anadolu pop sularına açıldığı bir yıl oldu. İşte o Anadolu pop ya da folk şarkılarından biri gibi bir Dağlar Dağları var ki çok güzel örneklerinden biri Anadolu folk müziğinin. Bir Dağlar Dağlar okuyalım arkadaşlar.

Evet sevgili izleyiciler, 1970 yılı Kasım ayında Dağlar Dağları, yani bu söylediğimiz türkü formunda besteyi, şarkıyı yayımladı. Bu şarkı onun kendi müzik tarzının başlangıcıdır. 1970'te Moğollar ile çalışmaya başladı. İşte Hendek, işte Deve bu dönemde çıktı. 1972'de Kurtalan Express kuruluyor. Bu grupta yine MFÖ'den Özkan Uğur ile çalıştı. Özkan Uğur 1975'te gruptan ayrılmış. 1975'te tanıştığı Lale Çağlar ile 18 Temmuz 1978 tarihinde evlendi. Bu evlilikten Doğukan Hazar ve Batıkan Zorbey adlı iki çocuğu oldu. 1980 yılında Manço ilk kez başka bir sanatçıya beste veriyor. Hatırlıyorum o yılları. Hal Hal şarkısıyla yılın şarkısı ödülünü kazanıyor ve Nazan Şoray da altın plak kazanmıştı. 1981'de Arkadaşım Eşek şarkısını yaptı. Küçük büyük herkesin beğenisini kazandı. Aynı albümde yer alan Dönence ve Gülpembe de çok büyük beğeni toplamış. Şimdi yine o yıllara gidelim bakalım. Ne diyelim? Ne çalalım arkadaşlar? Yaz dostum mu? Hadi buyurun yaz dostum.

0: Öyle yani.
1: O zaman şöyle bir şey yapalım. Bence hemen bir şarkı daha söyleyelim. Hatta Besten'den söyleyelim bence.
0: O zaman en kötü günümüz böyle olsun mu?
1: Olsun.
0: Hadi olsun.
1: Hadi olsun.

0: Eksik olsun hayat, ne güzel. Oh ne âlâ, en kötü günümüz böyle olsun. Bir canım var bende dursun, sen gibiler eksik olsun hayat, ne güzel. Oh ne âlâ, en kötü günümüz böyle olsun.
1: Gökhan'cığım, nefesine sağlık. En kötü günümüz böyle, böyle olsun.
2: Hayırlı olsun size de. Hayırlı bu olsun. Arada.
1: Bak bugün bir bak bugün bugün şöyle bir şey var. Şimdi repertuarında biliyorum Mustafa Sandal şarkısı var. Bu Mustafa Sandal şarkısını orijinalini, aranjmanını yapan
2: acaba kim yaptı?
1: Acaba kim olabilir?
2: Acaba kim?
1: Bir arkadaşımız var burada. Acaba o olabilir? Yani Tolga Kılıç yaptı aranjmanlarını. Kanunu ben çaldım bu arada. Yani biz Tolga ile beraber 25-27 yıldır Mustafa ile beraberiz. Tabii Mehmet Akatay,

0: Lütfen.
1: Bütün albümlerini. Yani abi, gördüğün gibi prodüksiyon sağlam yani. Bütün orijinal kim varsa muazzam burada.
0: Abi ben de zaten sizi bulmuşken bu şarkıyı söylemezsem yani olmaz dedim yani. Anlatabiliyor muyum? Bir, hani bir repertuar çalışırken dedim ki muhakkak söylememiz lazım diye.
1: Lazım.
0: Hepiniz zaten yıllardır hep bütün özellikle müzik camiamızın herkesin çok yakından tanıdığı duayen isimlersin. Siz de burada olmak benim için çok büyük keyif yani.
1: Çok teşekkür ederim. Hakikaten şimdi bazen söylüyoruz, konuşuyoruz falan. Diyor ki orijinali ben çaldım. Zaten albümde ben çalıyordum. Zaten dedi bana sorun yok o zaman. Harika. Hadi o zaman o şimdi bir Mustafa Sandal şarkısı yapalım.
0: Tamam. Hadi.

0: Şimdi İstanbul'a gelenler hani hep böyle gelir ya. İstanbul seni yeneceğim falan. Hiç öyle bir hikayem var mı? Yani
1: Ya şöyle aslında tabii ki dedim ya.
0: iddialarım var mı yani? Vardır mutlaka da.
1: Vardı tabii ki yani hep hayallerimin peşinden koştum. Yani attığım her adımda bu vardı.

0: Ailem de tabii ki sağ olsun çok destek oldular ama mesela eğitim tarafında daha böyle şey, daha geleneksel tabii ki ya, şimdi biliyorsun abi, işte altın bileziğin olsun, işte hani gideceksin elektronik öğreneceksin falan diye mesela istemediğim bir yere götürdüler ama hiçbir zaman vazgeçmedim mesela hayallerimden. Hep onun peşinden koşmuştum.
1: Evet.
0: Bunu da gerçekleştirmek tabii ki tek yeri ülkemizde İstanbul'a
1: Doğru.
0: gelmekti. Ve dediğim gibi aslında programın başında da bahsettiğim olayların gelişmesiyle birçok şey oldu. Hep bu işte o İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan, o herkesin zaten klasiktir ama içimde
1: Evet.
0: tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında. Ve geldiğimde tek başımaydım. Hiç doğru düzgün bir arkadaşım yok. Sadece işte hani o zaman defelerden tanıdığım işte birkaç, işte şu an aslında hepimizin tanıdığı, ne bileyim işte Tolga'n, Sayışman, Burak Özçivit, hani o zaman arkadaşlarım falan, ama bir yere kadar ne vakit geçirebiliyorsun.
1: Evet.
0: İstanbul'a alışmak zaman alıyor. Ama kısa sürede birçok şey geliştiği için o süreci iyi atlattığımı düşünüyorum.
1: Düşünüyorsun.
0: Yani inşallah yendim seni diye.
1: Ya tabii İstanbul aslında yenmek mümkün değil.
0: Tabii ki
1: İstanbul'un
0: abi.
1: sevgilisi olmak güzel.
0: Aynen öyle. Aynen öyle.
1: Yoksa dost olunca güzel gidiyor
0: Tabii
1: aslında.
0: ki.
1: Ben İstanbul'a gelme hikayem benim şey. Bir gün televizyona çıktım. O zaman TRT1 Mehpare Çelik'in programı vardı. Babam dedi ki sen artık güzel kanun çalıyorsun. Televizyona çık da dedi. Hani insanlar da seni
0: Bir
1: tanısın.
0: görelim.
1: Ben öyle bir televizyona çıktım. Televizyonda beni Ruhi Ayangi, Sezen Aksu, ondan sonra işte bak şanslar hep bunlar. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvar'dan Tülay Örser hanımefendi beni seyrediyor ve okula geliyor diyor ki Tülay Hanım o zaman eşim değil şimdiki eşim biliyorsun Meral sınıfta diyor ki ya sabah bir kanuni seyrettim çok etkilendim şöyleydi böyle deyince Meral de diyor ki ya biliyor musun benim arkadaşım erkek arkadaşım yani o zaman şey yapıyoruz diyor ki onu hemen al gel diyor İstanbul'a. O diyor geçen sene gelmişti ama diyor ben o zaman sınavı kazanamamıştım İTÜ'nün sınavını. Hemen al gel diyor ve benim hayatım o hemen al gel değişiyor. Geliyorum Ruhi Ayengil orkestrasına giriyorum. İTÜ konservatuvarına kompozisyon bölümüne giriyorum. Ve Kutsi Ergüner'le tanışıyorum. Sezen Aksu'ya başlıyorum derken işte bak bir televizyona çıkışın ne kadar
0: Tabii.
1: değiştiriyor. Yani hakikaten
0: Abi
1: şans.
0: kelebek etkisi de derler
1: Evet.
0: ya, hakikaten işte farkında olmadığın bir an senin bütün hayatını gerçekten etkileyebiliyor.
1: O yüzden ümitsizliğe hiçbir zaman kapılmamak lazım. Bazen bir
0: Kesinlikle.
1: telefonla, bazen ufak bir şeyle bir merhaba bile insanın hayatını çok değiştirebiliyor. Her an her şey olabilir. O yüzden Cem Yılmaz'ın bir şeyini dinlemiştim, videosunu. Şans her an seni yakalayabilir. Sen de ne zaman ne olduğuna bağlı diye. Hani eğer
0: Çok güzel.
1: seni yakaladığında, şans geldiğinde bir şey varsa şans oluyor. Eğer geldiğinde bir şey yoksa şanssızlık oluyor diye.
0: Şanssızlık oluyor.
1: Evet, çok doğru gerçekten. İnşallah herkese Allah şans versin.
0: Amin inşallah.
1: Ben çok konuşmak taraftarı değilim aslında ama çok da konuşuyorum biliyorum. O yüzden hadi bir şarkı daha diyelim.
0: Tabii ki seve seve.

0: Şimdi ya bazen başımdan benim hakikaten çok böyle şeylerde potlarda kırdığım oluyor yani hakikaten. Şimdi bir gün bir sosyal medyada bir şarkı dinledim. Dedim ki ya böyle de olur mu dedim. Böyle de çalınır mı falan. Böyle de olur mu falan. Böyle bir negatif bir şeyler yazdım, tamam mı? Yani ne gerek var aslında, ama insan bazen böyle duygularını ifade etmek istiyor. Oradan biri bana mesaj atmış. Abi sen çalıyorsun diye.
1: Şaka yapıyorum.
0: Tabii. Şimdi ben düşünüyorum, diyorum ki ya ne zaman çaldık bu, ne, hiç hatırlamıyorum, ama hakikaten bir baktım o zaman kaset zamanı,
1: Tabii.
0: 90'lı yıllar, benim izim var. O
1: Abi
0: yüzden
1: 90'lardan bahsediyorsun bu arada,
0: '90'lardan
1: hani o
0: bahsediyorum.
1: kadar da değerli ki. Ve ben de şimdi işte hayalim zaten şarkıcı olmak, şarkı söylemek. Bütün o kartonetlerde o kadar iyi bir biliyorum ki o yıllar içinde. Dedim ya işte biraz önce, işte burada siz doğmak gibi için hakikaten çok büyük bir keyif. Unutuyorsunuzdur abi, çok normal. Çok
0: Ya
1: normal
0: şimdi bazen
1: yani.
0: bir yere gidiyorum
1: Ama
0: böyle baş...
1: eleştirmen de güzel. Yani,
0: Evet, kendime hak...
1: yani o da güzel.
0: Ya sonra dinledim, bayağı iyi çalmışım aslında. Şimdi bir yere gidiyorum, bakıyorum pazara kadar değil.
1: Değil
0: Ben,
1: mi?
0: hop yani
1: Tabii.
0: ben çalmıştım falan, hop. Ondan sonra ben tabii ki falan
1: Tabii.
0: şarkılar böyle. Ya insanın hoşuna gidiyor, çok güzel
1: Tabii ki.
0: şeyler. Yani
1: Tabii ki.
0: bu gece kopmak lazım falan. O da kopmak değil de
1: Kopmam
0: kopmam
1: lazım.
0: lazım. Peki bir şey soracağım. Senin ben albümde çaldım mı hatırlamıyorum.
1: Abi biz bir stüdyoda karşılaşmıştık. Seninle ilk karşılaşmam zaten albüm kaydında olmuştu, ama başka bir şarkıya galiba olabilir. O
0: Şimdi
1: zaman gelmiştin, orada tanışmıştık. Zaten muhteşem bir enerjiyle gelip herkesi zaten orada yorulmuşuz etmiş, saatler geçirmişiz. Sen geldiğinde herkesin zaten yüzünde güller açmaya başlamıştı. Hiç unutmuyorum o günü zaten.
0: şimdi ben
1: Ama albümde yoktu galiba.
0: İstanbul'a geldiğim zaman tabii o zaman tanınma ihtiyacı var. Seviyorum da insanlara gitmeyi. Şimdi benim arabamın bagajı her zaman kanun oluyordu, tamam mı? Bir gün bir geldi, bir baktım Volga içeride Hande Yener'in albümü yapıyor. Nasıl olmuş dedi. Dedim kanun eksik yani burada. Şimdi ya. Dedi abi kanun burada mı falan. Ya Allah dedim, hemen alırız yani.
1: Olabilir,
0: Hani de
1: olabilir
0: olabilir, bir
1: falan
0: bakayım ha falan. Hemen arabanın
1: deseydin
0: bagajından aldım geldim. Bir de Volga'ya dedim ki, o zamanlar tabii öğrencilik zamanlarımız. Volga'cığım biraz dedim çalmam lazım. Paraya
1: yani.
0: ihtiyacım
1: ihtiyacım
0: var. Dedi ki tamam abi sen merak etme dedi. Biz birinci şarkı, ikinci şarkı, üçüncü şarkı, 7-8 şarkıya kanun çaldık, tamam mı, bir
1: Oh.
0: anda. Tabii. Sonra albüm çıktı, bir şarkıda albüm kanun var. Bana jest yaptı sağ olsun. Öyle de bir anım da vardır
1: Mükemmel.
0: yani. Böyle bir stüdyoya gittiğim zaman hep söylüyorlar zaten. Kanun lazım falan diyorum. Hakan'cığım getir falan derken. Ya çok güzel dönemlerimiz oldu. Böyle biraz
1: Muazzam.
0: hatıralara
1: Mehmet
0: bunun.
1: abi çaldı ilk albümde ama. Onu biliyorum.
0: Ya Mehmet abi.
1: Mehmet abi.
0: Mehmet abinin çalmadığı bir
1: Evet.
0: Michael Jackson. Belki ona da çalmıştır
1: Hatırlamıyor
0: yani.
1: olabilir.
0: Gökhan'cığım, geldiğin için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hakikaten.
1: Davet ettiği için burada olmak
0: Seni
1: keyifli
0: görmek
1: abi.
0: çok büyük mutluluk benim için.
1: Eyvallah.
0: Saygıdeğer izleyiciler, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tekrar başta söylediğim gibi saygı ve sevgiyle kucaklıyorum. Kucaklıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgiler.

Bazı işaretler yol gösterir. Bazen masum bir oyunun içinde fark ederiz onları. Bazen sevgi sandığımız bir duyguda

bazen de endişeli bir bakışta. Şiddet bir anda ortaya çıkmaz. Küçük işaretlerle belirir. Fark etmek, dur demektir. Şiddeti önlemek için işareti fark et.

0: Kaptan abinin de bize biraz emaneti gibidir şu anda. Kendisi daha güzel anlatacaktır bunları. Selim Bölükbaşı biraz sonra bizlerle olacak.
1: Uyan Ali, uyan. Uyanmaz oldun.
0: Sen getirdin değil mi Kemal?
2: Tabii Kemal'cim getirdim. Ben biliyorsun tabiri caizse tırnak içinde söyleyeyim silahsız gezmiyorum. Silahlarım hep yanımda.
3: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

kıymetli alkışlarınız için Türkü Deryası'ndan hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. TRT Müziğin kıymetli izleyenleri, sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bugün yine çok kıymetli iki konuğu ağırlayacağız ama öncesinde tabii ki kıymetli partnerim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.

0: Kıymetli hazırım ve bizi ekranlarda izlemek zahmetinde bulunan ve bizi sevenler, Türkü Deryası programına hoş geldiniz, şerefle verdiniz diyorum. Şimdi ilk konuğumuzu davet ediyoruz.
1: Evet, çok kıymetli bir isim gelecek efendim. Kendi alanında hakikaten çok güzel işlere imza atan muhteşem bir ses. Kim geliyor? Serpil Sarı geliyor, kuvvetli alkışlarınızla.
2: Alkışlar.

0: Çok sağ olun. Ellerinize sağlık. Çok sağ olun.
1: Yüreğine sağlık.
2: Ağzına sağlık canım
0: çok
2: benim.
0: Çok sağ olun. Sağ olun.
1: Hoş geldin. Serpil, hoş harikasın. Oldum. Nasıl güzel bir ses, öyle değil mi? Çok nasıl böyle insanın yüreğine, ciğerine dokunan bir ses. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldin. Tekrar sefalar getirdin. İlk sohbet sesle edeceğiz ama çok evet, kıymetli bir konumuz daha tabii var ki, biliyorsun.
2: Onu ben anons yapmak istiyorum.
1: Tabii ki.
2: Çünkü onu anons yaparsam kendimle daha değişik bir duygular içinde. Böyle her zaman derler ya, yüzyılda bir gelir. Hakikaten öyle bir müzisyen. Kim diyoruz biliyor musun? Aslında elinde bir saz görünüyor ama benim bildiğim hoca en azından bir 10 tane daha saz çalıyor değil mi? Evet, evet. Cafer Nazlıbaş.
1: Kuvvetli alkışlarınızla.